0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığın nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için Radyo
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Luka 9. Bölüm.
1: İsa 12 elçisini görevlendiriyor. İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi: "Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintan. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin." Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu. İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Betsaida denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona, "Halkı salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere girip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerde izlediler." İsa, "Onlara siz yiyecek verin," dedi. "Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok," dediler. "Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim?" Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine, "Halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun," dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı. Petrus'un Mesih'i tanıması. Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, "Halk benim kim olduğumu söylüyor," diye sordu. Şöyle yanıtladılar: "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş," diyor. İsa onlara, "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Petrus, "Sen Tanrı'nın Mesih'isin," yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmığını yüklenip beni izlesin," dedi. "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var." İsa'nın görünümü değişiyor. Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakub'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren 2 kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus da yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran 2 kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya, "Efendimiz," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır, onu dinleyin," dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler. Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi. Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam, "Öğretmenim," diye seslendi. Yalvarırım oğlumu bir gör, o tek çocuğumdur. Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir. Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı. İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor. Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken, İsa öğrencilerine, ''Şu sözlerime iyice kulak verin.'' dedi. İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı. En büyük kim? Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kimse işte en büyük odur. Yuhanna buna karşılık, Efendimiz dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa, ona engel olmayın dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır. Samiriyeliler İsa'yı istemiyor. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerden Yakup'la Yuhanna bunu görünce, ''Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?'' dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler. İsa'yı izlemenin bedeli. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, ''Nereye gidersen senin ardından geleceğim.'' dedi. İsa ona, ''Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok.'' dedi. Bir başkasına, ''Ardımdan gel.'' dedi. Adamsa, ''İzin ver önce gidip babamı gömeyim.'' dedi. İsa ona şöyle dedi, ''Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur.'' Bir başkası, ''Ya Rab.'' dedi, ''Senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım.'' İsa ona, ''Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı'nın egemenliğine layık değildir.'' dedi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında

0: büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

söyle. Bu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Hristiyanlık bilinenin aksine Anadolu topraklarında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Bu program ile Hristiyanlığın Anadolu'da ayak izlerini takip ederken aynı zamanda Hristiyanlık inancını da daha yakından tanıyacağınız keyifli bir program olacak. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler. İyiyim.
0: Evet. Programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde aslında Osmanlı dönemindeyiz yine. Hristiyanlığı ele almaya devam edeceğiz Osmanlı bölümünde. Bu dönemde fermanlar var. Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Osmanlı döneminde Tanzimat fermanıyla başlayalım aslında. Hristiyanlar için nasıl etkiler yarattı bu ferman?
1: Evet. Aslında Tanzimat Fermanı yani ya da Gülhane Hattı Hümanyum bir çeşit bu bir özgürlükler veriyor değil mi? Şimdi orada o zaman da gerçekten Hristiyanlara baskı yapılıyordu. Genel olarak çok baskı yapılıyordu. Sıkıntı veriliyordu. Hristiyanlar kilisede uzun uzun yüksek dua edemedi, ilahi söyleyemediler. Ama o zamanın elçileri sayesinde bir yenileme, bir tanzimat açıldı. Ve bu tanzimat aslında ya da Gülhane Hattı Hümayun da denir. Sultan Mahmud II'nin oğulları Abdülmecid, Abdülhamid ve Abdülaziz 1860-1876 yıllarında bu adı verdi, tazminat. Ve aslında Hristiyanlar biraz daha çok hak tanıdılar biliyor musunuz? Hı hı. Yani anayasa nitelikte ya da özgürlükler niteliğinde bir belge olan bu ferman Hristiyanların can, mal ve ırz güvenliğini sağlaması, vergi kanuna alınması. Eskiden daha önce okumuştuk dedi ki Hristiyanlar zimmiydi ve Hristiyanlardan vergi alıyorlardı. Evet. Artık bunu da kanuna eşit olarak her Osmanlı vatandaşı için eşit olarak bunu düzenlemeler yapıldı. Askerlik işlerin düzenlenmesi, o zamana kadar Hristiyanları askere almayacaklar, almıyorlardı. Para veriyorlardı ama orada düzenlenen gibi temel hak ve ilkeler içermektedir. Evet. Ama çok ilginç, bunu vezir, sultanın veziri yani şimdiki başbakan gibi adam okuyor bunu. Ve okuduğu zaman Gülhane'de kilise önderleri yani patrikler, kardinallar, papazlar geldiler ve cemaat de geldi. Vezir okuyor bunu ama halk sevinmedi. Neden söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Çünkü diyor ki reformlarla bir çeşit reformdur tanzimat. Reformlarla Müslüman halkın Hristiyanlarla eşitliği ilan edilmesi. Ya ne acıklı bir şey değil mi? Aynı sokakta yaşıyorsun, aynı komşusun, hala seni eşit görmüyor. Yani devlet seni eşit görmek istiyor, halk seni eşit görmüyor. Demek ki o kadar karar, onların düşüncesi kararmıştı. Hristiyanlar hala ikinci sınıf. Ama eşit sandıkları için sevinmediler. Ve büyük muhalefet yaptılar. Ama muhalefete rağmen yine de sultanın emriydi. Bu tanzimat devam etti.
0: Evet. Islahat fermanı da var tabii ki.
1: Islahat fermanı da o da bundan hemen sonra yapıldı. Bu da 56'da yapıldı biliyorsun. Diğeri 39'da 56 yapıldı. Ve bu da biraz daha fazla hak ve hürriyetler verildi. Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla bak. İlginç ki Avrupa'nın baskısıyla 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı Yenilikler adıyla anılan Hattı Hümayun'u yayınladı. Sadrazam Ali Paşa tarafından Babı Ali'ye de o zaman hükümet Osmanlı Sarayı Babı Ali'de yani yüksek kapı ya da kültürlü bir kapıda değil mi? Tüm nazırlar yani bakanlar, yüksek dereceli memurlar, Şeyhülislam patrikler, yanbaşı ve etnik toplulukların temsilcileri önünde okundu. Gülhane Hattı Humayun gibi İslahat Fermanı da tüm Osmanlıları kapsıyordu. Bu ferman tazminat döneminin bir aşaması olarak benimsendi. Ayrıntılarda daha somut ve kesinlikle daha çok kapsılıydı. Ama yine de Hristiyan ve Müslüman arasındaki eşitliği sağlayamadı. Çünkü halkın yüreğinde Hristiyanlara karşı bir ön yargı duvarı vardı. Kalın, uzun bir ön yargı duvarı vardır. Ve bu ön yargının yıkılması birinci, ikinci nesil geçti.
0: Yine de toplumda Hristiyanlar biraz daha vergi açısından, askerlik, belki hukuksal açıdan, can, mal güvenliği açısından daha iyi noktalarda olmaya başladılar diyebiliriz.
1: Çok doğru. Yani bir bakıma daha iyi oldular ve hatta bu arada, evet, belki sorarsın, şimdi onu söylemeyeyim. Bu arada daha çok rahatladılar. İnsanlar kendilerini güven içinde aldılar. Mal, can güvenliği, artık polis onları koruyor değil mi? Ama bunun yankıları yine olumsuz oldu. Türkiye'nin her yerinde olumsuz oldu. Yeniçeriler bile ayaklandı. Halk ayaklandı. Nasıl bir Hristiyan bizimle eşit olacak? Nasıl aynı işte? Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Evet. Gerçekten sorunlar oldu. Evet.
0: Peki o dönemde din değiştirme olayları oldu mu?
1: Evet, oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu ama... İlk sefer birkaç kişi dediler ki madem ki eşitlik vardır, daha önce, daha Hristiyanken Müslümanlaşmış birisiydi bazıları, gittiler devlete dedi ki biz asıl Hristiyanız ve Hristiyan inancımıza dönmek istiyoruz. Padişah söylediler olmaz bu ve o kişileri öldürdüler var ya. Bu sefer yine de belli bir zaman geçsin diye insanlar korkmaya başladı. Birçok insan saraya başvurdu ve biz dilekçe verdiler. Bizim kökenimiz budur. Biz Hristiyanız ve inancımıza dönmek istiyoruz dediler. Evet. Korkmadan. Ve sonra artık alıştılar. Halk öldü. Hristiyan inancına dönenleri öldürmediler.
0: O zaman gizli dinini yaşayan Hristiyanlar vardı o dönemde.
1: Bu aslında çok, bu da çok önemli bir konudur tarihte. Osmanlı tarihinde çok çok önemli bir konudur. Eğer zamanımız varsa bunun hakkında birkaç nokta söyleyeceğim.
0: Evet, bunu konuşabiliriz.
1: Bu da 200 yıl boyunca bak. 200 yıl boyunca işte Trabzon, Gümüşhane, çevredeki Tonya, Çaykara, Maşka, Turul, Kasaba gibi yerlerde 1650'den ta 200 yıl boyunca gizli din taşıyan Hristiyanlar vardı. Nasıl oldular? Vergide eşit olsun diye, öldürülmemek için, malları taciz edilmemesi için dışarıda Müslümandılar ama içeride gizli Hristiyandılar. Ve tarih bunu yazıyor. Bu adamlar 200 yıl boyunca Hristiyanlıktan ödün vermediler. Oruçlarını yaptılar ve bütün Hristiyanlığın gerekleri yaptılar. Çoğu evlerinin altında kilise vardı. Örneğin bir tane, bu çok önemli birisi var. Molla Süleyman. Dışarıda mollaydı, imamdı. Devletin ondan danıştığı kişiydi. Ama gizli bir Hristiyandı ve papazdı. Ve bu molla ölüyor. Ama vasiyetnamesi diyor ki beni kilisede vereceksiniz, gömeceksiniz. Ve bir papaz çağırıyorlar. Ve herkes, halk şaşırıyor. Bu adam nasıl olur ya, yıllardır mollalık yapıyor, camide imamlık yapıyor, devlette fetvalar veriyor ama gizli Hristiyandı. Ve ortaya çıktılar. Ve 200 yıl sonra yavaş yavaş işte bu fermanlardan ötürü var ya, bu tezimat, islahat fermanından sonra yavaş yavaş kendilerine geldiler. Evet, çok acıklı bir şey, çok.
0: Evet, yani yıllarca bu şekilde inancını saklayan Hristiyanların varlığını görüyoruz o zaman.
1: Doğru.
0: Özellikle anlattığınız kişi şey diyorlar sanırım, Kromni onlar için.
1: Kromniler diyorlar yani o bölge için. Bu Grekçedir. Yani Trabzon var ya, Trabzon bölgesiydi zaten. Rum, Pontus diyorlar ya, orada en son o yıkılmıştı.
0: Evet, tabii ki zorluklar yaşayanlar var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha çok sorum var size soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Din değiştirmelerden bahsetmiştik. Peki devlet açısından baktığımızda ve toplum açısından baktığımızda din değiştiren kişilere nasıl bir yaklaşım vardı? Nasıl karşılanıyordu toplumda da?
1: Bu açıklanan fermanlar, ıslahat fermanı yani yenilikler, anayasal eşitliklerden sonra doğal olarak devlet gayet güzel karşıladı ve gayet güzeldi. Ama halk gerçekten çok zorlandı. Zaten başlangıçta biliyorsunuz dedim ki halk bu fermanlardan hoşnut olmadı. Her yerde protestolar yapmaya başladılar. Artık bu çıkan Tanzimat fermanıyla artık Hristiyanlar bize eşit oldular. Yani ne kadar acıklı bir şey ya. Ne acıklı bir şey. Ama halk alışıncaya kadar birçok Hristiyana zulüm verdiler yine. Mallarına saldırdılar diye. Ve bu hoş bir olay değildi.
0: Evet. Günümüzde aslında Türk olan birçok kişinin Hristiyan olamayacağı inanışı yaygın. Baktığımız zaman bu görüş var toplumda da. Bu noktada tarihteki Hristiyan Türklerden biraz bahsedebilir misiniz? Böylece Hristiyanlığın aslında Türklere çok uzak olmadığını da görebiliriz.
1: Ya şimdi bu düşünce aslında gerçekten çok çok yanlış bir düşüncedir. Ya her şeyden önce bunu bilelim. Bunu sevgili dinleyiciler bilelim ki köken ile yani milliyet ile inanç farklı şeylerdir. Yani biri Türk olabilir ama Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, Tanrısız olabilir, Deist olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Biri Alman olabilir ama Tanrısız da olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani biz inanıyoruz, biz Hristiyan olarak inanıyoruz. Bulunduğumuz ülkeye sadık olacağız Hristiyan olarak. Mesela biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, TC vatandaşıyız, kimliğimiz vardır. Ve başka bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi seveceğiz. Ülkemiz için dua ediyoruz. Ülkemizin refahı içinde Tanrı'ya şükrediyoruz ve yalvarıyoruz. Ama Hristiyanız. Ve Hristiyan olarak anayasanın tanıdığı haklara göre ben kiliseme giderim, inancımı öğreneceğim ve inancımı da başkalarına paylaşacağım. Bunun dışındaki düşünce sakattır, yanlıştır. Evet, tarihte aslında 2. yüzyıldan beri tarihte Türk Hristiyanlar vardı.
0: Evet.
1: İslamlıktan önce Türk Hristiyanlar vardır. Örneğin yani tarihe baktığımızda Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar ve Gagavuzların Hristiyanlığı yüzyıllar önce kabul etmiş Türk halkları olduğunu görüyoruz. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da İsa Mesih'ten sonra yani İsa'dan sonra 2. yüzyılda başlayan Hristiyanlığın varlığı yüzyıllarca sürmüş ve günümüze de gelmiştir. Şimdi Türk Hristiyan olamaz ve Hristiyan Türk olamaz. Bu düşünce dedim ya sakattır. Şimdi bu olaydan ötürü bakın son zamanlarda Özal döneminde birçok Hristiyan Türk'ü Türkiye'ye gitti. Gagavuz. Biz bilmiyorduk eskiden. Tarihçiler söylemiyordu. Şimdi tarihçi sen dürüst ol. Sen tarih olayları yaz. Karışma. İnancına göre tarihi belirleme. Vardı. Hristiyan Türkler vardı. Ve bu Hristiyan Türkler aslında çok önemli işler de yaptılar. Mesela Katolik misyonerler. Çok önemli yani. Kumanların yani Kumanlı Hristiyanların imanını güçlendirmek için Katolik misyonerler Kodes Kumanikus diye bir eser yaptılar. Ve bu eser Türkiye edebiyatta en önemli eserdir. Çok önemlidir bu. Edebiyatçılar bilir. Bunu da anlatmadılar. Ve bu sadece ve sadece iman konularını anlatıyor oradaki Türkler. Ve mesela bakınız birkaç tane ilahi vardır o dilde. Okuyayım size. Örneğin Kumanca'da şöyle diyor. Çağdaş Türkçe'de okuyacağız. Diyor atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin. Nasıl ki gökte, öyle de yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı, yani günahlarımızı, suçlarımızı bize bağışla. Nice biz bağışlarız bize yaman kötülük edenlere, dahi şeytanın sınanmasına bizi koydurma. Tüm yamandan, kötülüklerden bizi kurtar. Amin. Görebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 1200 yıllarında, 1400 yıllarında bu yazıldı Türkçe Hristiyan şeyler. Kumanca'da ne diyor? Atamız kim? Göktesin. Algışlı bolsun senin adın, atın diyor. Gelsin senin hanlığın, bolsun senin tilemikin, yani ruhsallığın. Necik kim gökte alay yerde, gündeki ötmeyimizi bize bugün bergil ver. Devam ediyorum. Görüyor musun? Yani bu Türk edebiyatı ve Türkçeciler için çok önemli bir konudur ve Hristiyanlar yaptı. E niçin tarihçiler bunu söylemiyor? Söylemelidirler tarihçiler. Bunlar özbeöz Türktür ama Hristiyandırlar. Karamanlılar tarih çok önemli Türklerdir ama Hristiyan Türklerdi. Hiçbir zaman Müslüman olmadılar.
0: Evet, Gagavuz Türkleri de var. Hatta Gök Oğuzlar bugün günümüzde de bilinen aslında. Onlar da Hristiyanlığı benimsemişler ve günümüzde de Hristiyanlar aslında.
1: Gagavuz Türkler hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ben 1992 yılında ilk kez işittiğim zaman bunların Hristiyan olduğunu merak ettim. Ben Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim, bunların yaşadığı yerlere gittim. Ve inanın bunların köylerine gittim. Anadolu gibi insanlardır. Çok güzel Anadolu halkıdır. Sadece ve sadece Grekçe konuşuyor diye, bazıları Türkçe konuşuyor diye Hristiyanlığını doğmuş ama Türktür. Ama Türkiye'de bu yanlış düşünce. Türk demek Müslüman demek. Müslüman demek Türk demek. Bu yanlış bir düşüncedir.
0: Evet.
1: Ve bundan ötürü onları da koyduk. Ama sonradan geldiler buraya Türkiye, biliyorsun. Şimdi komünizm yıkıldıktan sonra kendi ülkelerini kurdular değil mi? Ve Türkiye gelip gidiyorlar, Gagavuz Türkler, başkanları var, cumhurbaşkanları var, bizim saraya geliyorlar, konuşuyorlar. Ne güzel bir şey ya. İnanç ayrıdır, milliyet ayrıdır, köken ayrıdır.
0: Evet, bunu ayrımını iyi yapabilmek lazım.
1: Çok önemli tabii ya.
0: Genel olarak baktığımızda o zaman aslında Hristiyanlar Osmanlı döneminde de varlıklarını sürdürebiliyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde de aslında kiliseler arttı mı o dönemde sayı olarak bu dönem içerisinde?
1: Bu dönemde Osmanlı'nın döneminde, yani 1800'lere kadar Anadolu'da her yerde, Türkiye'nin her yerinde kiliseler vardı. Neydi? Ortodoks kiliseler vardı biliyorsun. Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Grek Ortodoks vardı. Ve bu insanlar, bu kilisenin önderleri, papazları, metropolitleri ne yazık ki korkudan, çevreden ve devletten bir varlık gösteremediler. Yani ruhsal yönde varlık gösteremediler. İncil'i kendi dilleriyle, yani İncil okuyorlar. Mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi de 5. yüzyılda İslamlıktan önce İncil çevirisi yaptı. Harika. Ama anlamıyorlardı. Rumlar okudukları İncil'i anlamıyordu. Süryaniler var olan İncil'i anlamıyorlardı. Ve İncil'i anlamayınca kurallara gittiler. Gelenekler, adetlere devam ettiler. Kiliseler yani yerinde saydı. Aman aman koltuğumuzu kuruyalım, ibadetimizi gidelim, o gelenekleri yapalım, o kadar. Artmadı, iman konusunda hiçbir gelişme yapmadı ama kiliseler açıktır, o kadar.
0: Varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.
1: Yani bir çeşit müze gibi açıktı kiliseler.
0: Evet, Hristiyanlık Anadolu topraklarında doğmuştur demiştik zaten. Birçok farklı yönetim altında yaşadılar. İsa Mesih'e yine de sadık bir şekilde, bağlı şekilde yaşadılar. Günümüzde de bu inanca mensup birçok insan var. Fakat İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ne söylemek istersiniz onlar için?
1: Hristiyanlık kurulduğundan beri gerçek Hristiyanlar hiçbir baskı altında olsalar bile inançlarını sürdürdüler. Ve Tanrı hiçbir çağda, hiçbir zaman kendini tanıksız bırakmadı. En karanlık, mesela Orta Çağ'da, en karanlık çağda bile Tanrı şuradan burada insanları çıkardı ve onları İncil'i anlatmak için müjdeciler yarattı. Örneğin Orta Çağ'da, yani Katolik Kilisesi tamamen İncil'den ayrılmıştı. Tamamen ayrılmıştı İncil'den. İncil'e bakmıyorlardı ve sadece para. Hatta ne acıklı bir şeydir. Cennete gitmek için Endülüjans diye bir belge çıkardılar. Bunu alanlar cennete gidecek. Hatta gelen başka bir papa, gelen papa dedi ki gökteki iyiliğin hazinesi bendedir. Yalnız kendiniz için değil, ölüleriniz için de alabilirsiniz dedi. bir belge. Ve insan tabii annesini seven bir insan annesini kaybedince tabii parası olmasa bile para bulup annesi cennete gitsin diye. Bunlar da İncil'i bilmediği için anlamıyorlardı. Ben şimdi bana söyleseydi diyecek mi? Yanlıştır bu. Cennete gitmek için günahsız bir hayat yaşamak lazım. Parayla marayla olmaz var ya. Ve bu ne oldu? Reformun doğmasına sebep oldu. Martin Luther gibi bir manastır müdürü, bir rahip baktı ki İncil biliyor. Baktı ki Papa'nın bu uygulamaları ile İncil yanlıştır. Ve bunu kiliseye dediler ki İncil'e dönüşüm yapalım. Reform yapalım. Reform yeni bir din yaratmak değildi. Reformcuların amacı yeni bir mezhep, yeni bir din yaratmak değildi. Onların amacı İncil'e dönüşüm yapmak. Kilise İncil'e dönüşüm yapmak ve İsa Mesih'i sevmektir. Buydu amaç. Şimdi de günümüzde birçok insan, yani Türk, tecelli insan, Müslüman insan, putperest insan, tanıyorum birçok insan İncil'i okuyor, başka inandığı kitapları okuyor ve İncil'i benimsiyor ve geliyor yaklaşıyor diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. Tabii Hristiyan olabilmesi için ona zaman veriyoruz, İncil okuyor, tam hayatı değişince, Mesih'in hayatına değişince vaftiz oluyor. Vaftiz de bir simgedir, Mesih'le birlikte öldüğünü ve dirildiğini gösteriyor. Mesih'e ait olduğunu gösteriyor, tanıklıktır. Ve görüyoruz şu anda Türkiye'mizdeki kiliseler artıyor. Yani farklı kökenden insanların iman ettiğini görüyoruz. Yani Ermeni olmak, Rum olmak, Avrupalı olmak demek seni Hristiyan yapmaz. Yeniden doğman lazımdır.
0: Evet, kesinlikle bilmeliyiz ki ne sevaplarımızla, ne iyiliklerimizle, ne işte belli ibadetleri yerine getirerek kurtulamayız. Tabii ki kurtulabilmemizin tek yolu aslında İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek. Bunun başka bir yolu yok Hristiyanlar için. Buna inanıyor zaten
1: çok doğru.
0: Hristiyanlar.
1: Peki konumuzu bu ayetlerle bağdaştırabilir miyiz?
0: Tabii ayetleri okuyabilirsiniz.
1: Söylediğiniz gibi, sizin de buyurduğunuz gibi iyiliklerle, güzel bir aileyle zengin olmuyor. Bakın Rab ne diyor? Petrus bu konuda ne diyor biliyorsunuz? İkinci bölümde diyor ki biz zamanlar sizler hepiniz, hepimiz yani bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Gerçekten günah yapan bir insan ölüdür. Bu dünyanın gidişine göre ve havadaki hükümranlığın şeytanın egemenine yani söz dinlemeyen insanlardaki şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Kötülük ruhu uymaktaydınız. O kötülük ruhu bizi yönlendiriyordu. Anlamıyorduk. Birçok insan böyledir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tuttuklarına göre yaşıyorduk. İstediğimiz benliğimiz ne isterse yapardık, günah falan. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ne kadar acıklı bir şey. Ama bak, amayı çok severim ama fakat merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Vaa, görüyor musun? Lütuftur. Bu evet. Bir armağandır, bu bir hediyedir. Ama yüreğini vermen lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih'e imanla aslında hem şimdiki yaşamımız, dünyadaki yaşamımız değişir. Hem de kesinlikle öldükten sonra Tanrı ile birlikte olacağımızı biliriz.
1: Amin. Doğru.
0: Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum sizlere Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca dinlediğiniz konularla alakalı eğer sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerinin kilise

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler, Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey'le beraber bu program serisi boyunca aslında günah kavramının karşısına hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşuyoruz ve bunların neden önemli olduğunu konuşuyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, sağ olun.
0: Bugün yemin üzerine konuşacağız aslında. Yemin ya da sözü tutmamak ve bunun karşılığında nasıl sözümüzün eri olabileceğimizi konuşacağız aslında. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlatarak başlamış olayım. Nuh Bey, aslında yemin kutsal kitaba göre ya da Hristiyan bakış açısına göre yemin etmeli miyiz?
1: Aslında ondan öncesinde bizim toplumumuzda çok fazla böyle konuştuğumuz konulara baktığımız zaman, konuşmalar içeriğine baktığımız zaman toplumumuzda yemini çok sık kullandığını görüyoruz. Hani Allah şahidim olsun ki vallahi billahi ya da işte Kur'an üzerine ya da kitap üzerine, din üzerine, anne baba üzerine, birçok şey üzerine yemin edildiği görülüyor. Aslında bu yemin konusu kutsal kitapta da geçen bir içerik, bir konu. İncil'in çeşitli yerlerinde yemin hakkında, yemin etme konusu hakkında çeşitli meseleler, yani içerikler var. Onlardan başlıca olan iki tane içeriği ben sizinle paylaşmak istiyorum. Onu açıklamak
0: Tabii
1: istiyorum. İsa'nın dağdaki vaazı, Matta 5. bölüme baktığımız zaman İsa'nın dağdaki vaazında aslında yemin hakkında bize çok net cevap veriyor. Yemin etme konusu hakkında. Orada şöyle diyor: yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir, ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır diyor. Yani bu İsa Mesih'in yemin konusunda, evet, eski anlaşmada yemin edebilirsiniz ama yemin, yalan yere yemin etmeyin diye, ant içmeyin diye söylüyor ve Tanrı önünde içtiğiniz andı mutlaka yerine getirin diyor. Ama İsa Mesih diyor ki hiç ant içmeyin diyor. Aslında bu biraz bizi düşündürüyor, çünkü İsa'nın dürüstlüğe vurgu yaptığını fark ediyoruz. Bu içerik aracılığıyla yemin etmeye gerek kalmadan insanların sözlerinin güvenilir olması gerektiği konusunda İsa Mesih bizi, yani sen illa yemin ederek kendi güvenilirliğini kanıtlamana gerek yok. Verdiğin sözleri tutarak evet dediğinde o yeri sözü evet olsun, hayır dediğinde hayır olsun. Ya da birine bir söz veriyorsan onu yerine getir. Dürüstlüğünü gördüğü zaman insanlar zaten senin sözüne güvenecekler. Yani senin yalan konuşmadığını, boş yere konuşmadığını bilecekler. Bu konuda baktığım zaman İsa Mesih dürüstlüğe vurgu yaptığını görüyor. Yani yemin yerine dürüst bir hayatı yaşamamızı söylüyor. Ve Yakup kitabına da baktığım zaman yine benzer bir şey görüyoruz. İsa'nın söylediği sözle benzer bir şey görüyoruz. Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim. Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız. Burada da çok net bir şekilde İsa'nın sözünde alıntı yaparak söylüyor. Yani bizim hiçbir şey üzerine ant içmeyelim. Sözümüzde net olsun. Evetimiz evet, hayırımız hayır olsun. Çünkü söz verip tutamazsan bu sana yargı getirebilir ki konusunda bir uyarıyla beraber aynı şekilde bu sözü söylüyor. Yani bunu toparlatsak aslında İsa'nın ve Yakup'un öğretilerinden esas alarak bize yemin etmeyi değil de sahte yeminleri, gereksiz yere yemin etmemeyi yasaklamış olduğunu savunuyor ve bizim daha çok dürüst bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Hani Hristiyanlıkta bu prensibi dürüstlüğün bir yaşam tarzı haline getirilmesini istiyor. Yani boş yere ya da insanları kendini sözünün güvenilirliğini tasdik etmek için yemin etmeden verdiğin sözlerini tutarak da yani bir şekilde onlara güven verebilirsin anlamında söylüyor.
0: O zaman aslında yemine ihtiyaç duymayan bir yaşamı öneriyor değil mi İsa?
1: Yani İsa Mesih'in sözüne baktığımızda öyle söyleyebiliriz.
0: Ve Matta 5. bölüm 16. ayette mesela diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor aslında. O kadar doğru ve dürüst bir yaşam sürmemizi istiyor ki aslında yemine de ihtiyaç olmadan gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu yansıtan bir yaşam sürmemizi istiyor.
1: Çok doğru.
0: Peki insanlık olarak biz neden yemin etme ihtiyacı duyuyoruz Sunat Bey?
1: Aslında yemin etme ihtiyacı duymamızın sebebi o kadar çok yalan var, o kadar çok insan güvensizlik oluşturuyor ki artık karşı taraf senden şey bekliyor. Hani o sözün güvenilirliğini tasdik edebilmek için bir yemin, bir garanti aslında bekliyor ve bu da yeminle bağlantı oluyor. Yani insan sözlerinin güvenliğini artırma veya söylediklerinin doğruluğunu garanti etme çabasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İnsanlar çünkü her zaman dürüst olmuyorlar ya da her zaman güvenilir davranmayabiliyorlar. Bu nedenle yemin etme, yani başkalarına güven verme, başkalarının güvenini kazanma amacıyla yemin ettiği ya da vaatlere ekstra bir güvence sağlama yolu olarak yemin ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda hukuk sistemlerinde de aslında baktığımız zaman özellikle mahkemelerde yemin bir kişinin ifadesinin aslında doğruluğunu vurgu yapmak için kullanılabiliyor. Bunu belki biraz daha ileride daha detaylı konuşacağız seninle ama bunun sebebi yalan beyanda bulunmanın ciddi yasal ve ahlaki sonuçlar doğurabileceğini hatırlatmaktır. Yemin aynı zamanda bir tür sorumluluk sorumluluk yüklediğini gösteriyor. Bu yüzden hukuk sistemlerinde de bizden yemin bekleyebiliyor. Ruhsal anlamda baktığım zaman bazı insanlar yemin ederken Tanrı'nın veya kutsal bir otoritenin adını anarak söylediklerini sadece insanlara değil aynı zamanda Tanrı'ya karşı bir yükümlülük taşıdığını ifade ediyor. Bu yalan söylemediğini hani daha yüce bir varlık adına bu yemin ederek karşı tarafa garanti vermek istediğini söyleyebiliriz. Yani bu tarz sebeplerden dolayı insanlar yemin ettiğini söyleyebiliriz.
0: Aslında bir şekilde insanoğlu olarak belki biz güvene de ihtiyaç duyuyoruz yani. Gerçekten emin olmak, güvenmek istiyoruz. Sanki bunun sebebinde de yine asıl o güven kaynağımızdan uzaklaşmamız yatıyor gibi duruyor yani.
1: Mutlaka.
0: Asıl o Tanrı'dan uzaklaştık bir şekilde. Adem ve Havva'nın aracılığıyla insan suyuna bir günah girdi. Aslında Tanrı'yla o aramızdaki belki güven ilişkisi de bozuldu. Çünkü biz Tanrı'dan uzaklaştık ve Tanrı'dan uzaklaştığımız için doğal olarak ölüm yaşamımıza girdi, hastalıklar yaşamımıza girdi. Ve bugün çoğu insan işte Tanrı nerede diye düşünüyor. Sanki Tanrı aslında bunları başımıza getirmiş gibi ya Tanrı gecikiyormuş gibi düşünüyor. Ama baktığımız zaman aslında temelde zaten Tanrı'yla o harika sonsuz güven içerisindeydik. Güven ilişkisi içerisindeydik. Ama bir engel girdi aramıza ve bir şekilde aslında bu günah bizi yozlaştırdı, Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve işte Tanrı bu yüzden aslında kendisiyle olan ilişkimizi yeniden inşa edebilmemiz adına Mesih İsa'yı gönderdi aramıza. Mesih İsa çarmı üzerinde ölüyor, üçüncü gün diriliyor ve diri bir şekilde aslında dirildikten sonra öğrencilerine göründükten sonra göğe alınıyor ve bir gün tekrar geri gelecek. Ve aslında Tanrı bugün Mesih'e iman aracılığıyla bizim Tanrı'da kaybettiğimiz yani bizim hatamız olan o güven probleminde çözümüne bir şekilde bize ulaştırıyor.
1: Mutlaka evet, çünkü gerçekten yeryüzündeki insanların hiçbirine güven duyulamaz. Çünkü insanlar değişken bir varlıktır. Duygusu ya da yaşadığı ortama göre, bazı şartlara göre verdiği sözü tutmama değişebilir ama Tanrı'nın öyle değildir. Tanrı verdiği sözü mutlaka yerine getirir ve asla değişmeyen bir Tanrı'dır. Bu yüzden bizim o Tanrı'nın sözlerine daha çok güvenip ona dayanabiliriz bu konuda.
0: Yemin ve söz tutmamak gerçekten ölümcül müdür Nuh Bey?
1: Yani Hristiyanlıkta yemin veya söz verip tutmamak ahlaki ve ruhsal bir sorun olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu şekilde söyleyeyim. Yani Hristiyanlıkta bir günahın ölümcül olup olmadığı aslında kişinin bilinçli olarak günah işlemesi ve bunun ciddi bir ruhsal hasar, manevi bir hasar yaratıp yaratmadığına bağlıdır. Bunun ölümcül olup olmadığını söylemek için sözü tutmamak eğer kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa ve ciddi sonuçlara yol açıyorsa ölümcül bir günah olarak değerlendirilebilir. Yani o etkisine bakıldığı zaman, onun verdiği zarara bakıldığı zaman ciddi bir sonuçlara yol açıyor. Yani o şekilde de bakabiliriz. Aynı zamanda sözü tutmayan bir kişi aslında Tanrı'nın ahlaki standartlarına da karşı geliyor. Çünkü Tanrı bizim dürüst olmamızı istiyor. Onun gibi verdiğimiz sözlerini yerine getirmemizi istiyor. Ama bu Tanrı'nın sözünü, yani biz verdiğimiz sözü tutmayarak aslında Tanrı'nın bizden istediği o ahlak standartlarına karşı geldiğimiz için Tanrı'yla bir kopma yaşanıyor. Aslında Tanrı'yla bir kopuş yaşıyorsak bu ruhsal ölüm anlamına da geliyor. Çünkü Tanrı'da kalmazsak ruhsal anlamda ölmüş varlıklarız, ölü olan varlıklarız. Aynı zamanda yalan yere yemin veya söz tutmak toplumda güveni de yok eder ve bireyler arasındaki ilişkilere zarar veriyor ve kişisel ruhsal bir kişilerde ruhsal bir çöküntüye götürüyor. Bu durum yalnızca Tanrı'da insanların da bağlardan kopması, yani insanlarla da olan bağlardan kopmaya yol açıyor. Tabii bu Tanrı'nın bizden istediği şeyler değildi. Bu anlamda toparlamak gerekirse yemin veya söz tutmamak aslında Hristiyanlık bağlamında ruhsal, ahlaki ve toplumsal sonuçlar olarak ciddi bir durumdur. Eğer bu kasıtlı, bilinçli ve tekrarlanan bir şekilde yapılıyorsa kişi Tanrı'nın doğruluğunu ve ahlaki düzenine karşı gelmiş oluyor. Bu kişinin Tanrı'dan uzaklaşmasına neden olabilir ve ölümcül bir günah olarak da değerlendirebiliriz.
0: Evet, ve aslında bugün topluma baktığımız zaman toplumda genelde sanki sözlerimiz çok önemli değil gibi düşünülüyor. Yani sözlerimiz,
1: çok basit kararlar.
0: Yani örneğin mesela bu konuda yani söz verdim, sözümü tutmadım, gayet normal bir şey gibi düşünüyoruz. Ya da genel olarak aslında ağzımızdan çıkan sözler de o şekilde algılanıyor. Yani çok bir önemi yok. İşte şakasına söyledim, bunu öylesine söyledim ya da böyle söylesem ne olur, yüreğim farklı. Aslında yüreğimde başka bir şey var gibi düşünüyoruz ama ruhsal dünyada sözlerimiz etkili mi? Yani hem yemin anlamında hem de ağzımızdan çıkan sözler anlamında etkisi var mı ruhsal dünyada?
1: Yani şu şekilde önce söylemek istiyorum. İnsanlar ruhsal bir varlık olduğu için, sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bir varlık olarak yaratıldığı için her iki dünyayı da etkiliyor. Yani bizim sözümüzde durmamamız, yalan söylememiz ya da yemin ettiğimiz yemini tutmamamız sadece fiziksel hayatı değil, fiziksel yaşamı değil, ruhsal hayatı da etkilediğini söyleyebiliriz. Hem de Tanrı'nın iradesine uyumluluk gerekiyor. Yani Tanrı insan sözlerini kendi iradesine uyumlu şekilde kullanmaya çağırıyor. Bu sözler dua veya da başka iman açıklaması, vaazlar yoluyla Tanrı'nın planı dünyada gerçekleştiriyor. Bu ruhsal dünyayı etkiliyor. Yani konuştuğumuz konular ruhsal dünyayı etkileyebiliyor. Ve açıkçası biz bakıyoruz, Tanrı dünyayı yaratırken sözle yarattığını görüyoruz değil mi? Ağzından çıkan sözle yarattığını görüyoruz. Tanrı sözü çok büyük bir güç verdiğini görüyoruz. Yani onun ağzından çıkan sözde çok büyük bir güç var. Ve bizler de bir anlamda Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığımız için bizim ağzımızdan çıkan sözlerin de çok büyük etkisi var. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde, yani biz kutsal kitaba baktığımızda Kral Süleyman yazdığı özdeyişlerde 18. bölüm 21. ayette sözlerin ne kadar büyük etkisi olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Bu ayete baktığımız zaman sözlerin hem olumlu hem olumsuz bir etki yaratacağını ifade ediyor ve insan dilini kullanarak başkalarını inşa da edebilir, yıkabilir. Yani bu illa fiziksel bir anlamda değil, ruhsal anlamda da söylenen kötü sözler, aşağılamalar, yalanlar, bunlar insanın ruhsal hayatında çok büyük etkileri olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve birçok insanın gelişimine baktığımız zaman yaşadıkları problemlerin çoğunun aslında küçükken duyduğu yalanlar, güvensizlikler, ekilen o güvensizlikler, birçok şey onun yaşamında da etkisi olduğunu, ruhsal olarak da onları etkilediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda mesela ruhsal sözlerin olumsuz etkileri var. Mesela bizler lanetleme ya da yıkıcı sözler, az önce benim verdiğim örnekte kullandığımız zaman yıkıcı ve kötü niyetli sözler kişide hem kendi ruhsal hayatına hem de başkalarına zarar verebiliyor. Mesela Yakup 3. bölüm 6. ayette bize şöyle söylüyor: dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyası, bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. Yani bizim lanetleyici sözler, yıkıcı sözlerimiz birçok insan hayatına yıkım getiriyor. Hem de kendi hayatımıza da yıkım getirebiliyor. Aslında sözlerimizi şeytanın aleti olarak da kullanabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani yaratılışa baktığımız zaman şeytan insanları kandırırken neyi kullandı? Sözleri kullandı değil mi? Onları sözlerle kuşku oluşturdu onların yüreklerinde. Ve bu kuşku onların yüreklerinde oluşunca Tanrı'ya karşı güvenleri sarsılmaya başladı. Ve o sözü kötü kullanarak aslında onların ruhsal yıkımına sebep oldu. Adem ve Havva'nın ruhsal ölümüne sebep oldu. Ve bunun gibi insan da konuştuğu sözler aslında bir anlamda bazen şeytanın aleti olarak da kullanabiliyoruz. Yani başkalarına lanetleri, olumsuz sözler söyleyerek onun ruhsal yıkımına, Tanrı'dan uzaklaşmasına sebep olabiliyoruz. Olumlu olan sözler nedir? İmanla söylenen sözler aslında ruhsal dünyada etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlardaki imanı alevlendirdiğini görüyoruz. Mesela bizler vaaz dinliyoruz ya da bazıların müjdeleme yaptığı sonucunda Tanrı'ya iman edebiliyoruz. O vaazlar aracılığıyla teşvik alıp ruhsal olarak sıkıntılarımızdan özgürleşebiliyoruz. Aynı zamanda son bir vereceğim örnek, dua ve şükran da aslında sözle yapılıyor değil mi? Ve bu dua, mesela biz Tanrı'ya dua ettiğimizde, onunla iletişim kurduğumuz zaman o Tanrı'ya bizim dua ettiğimiz içerik bizim hayatımıza geri dönüş sağlıyor. Ruhsal bereket olarak, Tanrı'nın yardımını almak olarak, şükretmek de Tanrı'yı daha çok hoşnut ettiği için bizim hayatımızda yine bu sözler ruhsal bir değişimi getirebiliyor diye söyleyebilirim.
2: Ve mesela Romalılar 12. bölüm 17. ayette orada elçi Pavlus aktarıyor. Diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin diyor. Ve aslında bir yerde de diyor ki size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin diyor. Aslında bir şekilde insanlara karşı, insanların belki insanlar bizi sövüyor olabilir günlük yaşamımızda ya da kötü söz kullanıyor olabilir ya da belki sözünü tutmuyor olabilir ama bizim bunun karşılığında yine kendi sözümüzü tutmamız gerektiğini, onlara aslında kutsamayla karşılık vermemiz gerektiğini haliyle ruhsal dünyada sözlerimizin hem yemin anlamındaki sözlerimizin hem de ağzımızdan çıkan sözler anlamındaki sözlerin etkili olduğunu görüyoruz. Yani biz Tanrı'yı yansıtıyorsak eğer o zaman onu iyi temsil etmemiz gerekiyor. Elbette bugün belki yani dinleyicilerimiz arasında Mesih imanlısı olmayan ya da Mesih'e hayatını vermemiş olanlar vardır. Aslında onlar da Tanrı'nın suretinde yaratılmış olduklarını hatırlayıp o Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye Mesih İsa aracılığıyla kavuşabilirler ve bu sayede aslında Tanrı'yı temsil ettiklerini hatırlayabilirler. İsterseniz burada bir virgül koyalım, aradan sonra devam edeceğiz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve kısa bir ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile bugün aslında yemin ve söz tutmak üzerinde duruyoruz. Bunun karşılığında aslında yemin ve söz tutmamak üzerinde konuşuyoruz pardon ve bunun karşılığında sözünde durmak erdemi hakkında birazdan konuşacağız. İlk bölümde, ilk yarıda yeminini biraz ele aldık. Yemin etmeli miyiz? Neden yemin etme ihtiyacı hissediyoruz gibi konular üzerinde durduk. Sözlerimizin ruhsal dünyada bir karşılığı olup olmadığını, etkili olup olmadığını konuştuk. Şimdi birazdan aslında Tanrı'nın isteğine bakacağız birlikte. Tanrı'nın isteği nedir, çözüm nedir diye üzerinde düşüneceğiz. Bu konularda sorularınız varsa tekrar hatırlatmış olayım. soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nuh Bey, Tanrı'nın isteği ve çözüm nedir? Yani yemin etmeme ya da söz tutmama yemin ve söz tutmama konusunda Tanrı bizden ne ister?
1: Tanrı insanları aslında yemin etmeye teşvik etmez. Az önce de biz bunu paylaştık ya da İncil'den bir kutsaktan bazı şeyler okuduk. Tanrı bizden yemin etme yerine dürüstlük ve sadakatin yemin gerektirmeyecek bir yaşam tarzıyla ifade edilebileceğini bizden istiyor. Ve kutsal kitapta bunu da açıkça gördük, konuşuyoruz. Tanrı'nın istediği şey aslında doğru ve dürüst bir yaşam yaşamamız. Yani konuştuğumuz şeyler, Tanrı'nın isteği, insanların söyledikleri her şeyin doğru olması ve ek bir güvence ihtiyaç duyulmamasıdır. Matta 5. bölümde örnek vermiştik. Yemin etmeyin, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun derken aslında bu dürüstlük ve sözün eri olmanın yemin etmeye gerek bırakmayacağı şekilde yaşamayı ifade ediyor. Tanrı'nın bizden istediği şey eylemlerinizi gösterin. Sözünüzle yaşamınız uyumlu olsun. Yani sizin yeminle bunu uyumlu hale getirmeyin. Verdiğiniz sözü tutarak bunu uyumlu hale getirin. Doğru ve dürüst bir yaşam yaşayın. İnsanlar size o zaman sözlerinizin güvenilir olduğunu zaten anlayacaklardır gibi. Yemin etmeye bir gerek kalmayacak. Aynı zamanda eski anlaşmaya baktığımız zaman bazı durumlar var. Mesela eski anlaşmada Tanrı kendi adına ant içtiğini görürüz. Tanrı'nın kendisinin ant içtiğini görürüz. Bu da ilginç bir şey. Tanrı ant içtiği zamanlar var. Ne zaman mesela örnek veriyorum, bir tane Yaratılış 22. ve 16'da Tanrı İbrahim'e şöyle diyor. Kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın ve biricik oğlunu benden esirgemediğin için diye söze giriyor. Ve bu ayet Tanrı İbrahim'in sadakatini ödüllendireceği vaadini vurgulamak için kendi adına ant içtiği önemli bir örnektir. Yani Tanrı da ant içiyorsa bu neyi söylemek istiyor? Benim verdiğim bu söz mutlaka ama mutlaka senin hayatında gerçekleştirecektir. Yani bu Tanrı bir garanti veriyor. Ama bu insanın yaptığı o yemin etme gibi bir şeydi. Yani bir antlaşmada kullanılan bir söz gibi Tanrı kendi üzerine ant içebiliyor. Böyle bir ifade var. Ve aynı zamanda yasanın tekrar 6. bölüm 13. ayete baktığımız zaman Tanrı diyor ki Tanrınız Rab'den korkacaksınız. Ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz diyor. Aslında bu neydi? Bu yemin etmenin tamamen yasaklanmadığını ama Tanrı adına yapılacak yeminin ciddiyetle ele alınması, hani verilen sözlerin, çünkü sen Tanrı adına yemin ediyorsun, hani söz veriyorsun ve onu yerine getirmen gerektiği konusunda bir garanti verme amacıyla eski anlaşmada buna izin veriliyordu. Yemin eden kişi yeminine sadık kalmazsa tabii bu büyük bir günah sayılıyordu. Çünkü Tanrı adına sen söz vermişsin ve o sözü yerine getirmesi, hatta Leviler 19. bölüm 12. ayette Tanrı şöyle söylüyor. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksin. Tanrı adını aşağılamış olursun. Rab benim diyor. Yani benim adıma yemin edeceksin diyor ama yalan yere ant içmeyeceksin diyor. Buradan zaten çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani insanları garanti vermek için en üst seviye kim? En büyük otorite? Tanrı'nın kendisi. O zaman insanlara güven vermek için Tanrı'nın önünde ve onların önünde Tanrı'nın adını kullanarak yemin edebilirsin diyor eski anlaşmada. Ama yalan yere yapmayacaksın. Bu sözü tutacaksın. Çünkü tutmazsan hem Tanrı'ya karşı hem de o insanlara karşı günah işlemiş olduğunu söylüyor. Ama yeni anlaşmaya geldiğimizde, ben en başta da söyledim. Yeni anlaşmada İsa Mesih yemin anlayışını bir adım ileriye götürüyor. Ve tamamen dürüst bir yaşama çağrı bulunuyor. Yani bak, o süreç boyunca, eski anlaşma süreci boyunca insanlar Tanrı önünde yemin ediyor, vaat veriyor, ant ediyor. Ama onlar hayatında bu antı yerine getirmediği için, sözlerinde durmadığı için bu onların üzerine lanet getiriyor da büyük bir günahın etkisi oluyor. Bu yüzden Tanrı İsa Mesih ne diyor? yemin etmeyin, az önce söylediğimiz gibi doğru dürüst bir yaşantınız olsun. Yani ağzınızdan çıkan sözleri hayatınızda yaşasın. Bu yemine gerek kalmayacaktır. Hem de büyük günah işlemi verme, tutamayacağınız sözleri vermemiş olacaksınız anlamında. İsa Mesih bunu biraz daha değiştiriyor. Tanrı isteğini bu şekilde anlıyoruz ama çözüm olarak Tanrı bizden içsel değişim istiyor. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan şeyler yüreğimizden kaynaklanıyor. Biz de önceki programlarda da konuştuk. İnsanın yüreği kötüyse verdiği sözlerde güvensiz olur, verdiği sözlerde yerine tutmaz, ama yüreğimiz Tanrı'da değişirse artık Tanrı'nın insanlara verdiğimiz sözlerde dürüst oluruz. Vicdanımız bizi onu tutmak için daha çok gayrete getirecektir. Ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman İsa Mesih'i tanımadan önce yalan benim için çok vicdan azabı çekmeden çok rahat kullandığım alışkanlık haline gelmiş bir şeydi, ama İsa Mesih'i tanıdıktan sonra vicdanım beni o kadar rahatsız ediyor ki, yani evet, bırakın verdiğim sözü tutmadığım zaman o bana çok büyük bir ağırlık getiriyor, yük getiriyor ve elimden geldiğince onu tutmayacağım. Bu ne anlama geliyor? Tanrı'da içsel bir değişim yaşadığımız zaman sözlerimizde de sadakat olacak, onları yerine getirme olacak ve Tanrı'nın benzeyişinde değişeceğiz. Ve uygulama için günümüze ne yapabiliriz? Doğru açık konuşmak çok önemli. Yani insanlar sözlerinin güvenilir olduğunu göstermek için yemin yerine doğruluğu temel alan bir iletişim benimsenmelidir. Bu da günlük hayatımızda insanlara doğru ve açık konuşma. Yani senin bazı şeyleri örtmek için sürekli yalan söylemeden doğru, açık bir şekilde durumları insanlara izah edip anlatmak gerekiyor. Ve verdiğiniz sözleri mutlaka tutun. Tanrı'nın bizden istediği çözüm bu. Yani verdiğiniz sözü tutun. Sözlerinizi yerine getirin. Bu yeminin ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Baştan beri vurguladığım bir nokta. Ve kendi sözlerimizin doğruluğunu Tanrı'nın gücüne dayandırın ve dürüstlük içinde yaşayın. Bizler Tanrı'ya güvenerek, onun bize yardım edeceğini bilerek sözlerimiz, yani Rab'be güvenelim. Rab da bize bu konuda zaten yardımcı olacaktır. Bir şekilde yalan söylemeden ya da and içmeden bunları yerine getirebileceğiz.
0: Evet, aslında siz bahsettiniz zaten, İsa Mesih ile beraber bu yemin konusu da ileri bir adıma gitmiştir. Daha büyük bir anlamı oldu aslında, açığa çıkıyor. Yani orada eski ayette belki insanlar dediğiniz gibi Tanrı'nın adıyla yemin ediyorlardı ama İsa bugün bu yeminin bir karşılığı olması gerektiğini söylüyor ve diyor ki aslında yemine ihtiyaç duymayın. Yani yemine ihtiyaç duyacak bir yaşamınız olmasın. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun diye bahsediyor İsa Mesih'te. Öyle ki kendisinde de aslında bunu görüyoruz. Nasıl ki Tanrı İsa Mesih aracılığıyla vaat ettiği o kurtarıcı vaadini tuttuysa, İsa Mesih de bunu gerçekleştirdiyse ve İsa Mesih bu dünyaya geldiyse bir bakireden doğup ve en önemlisi birçok mucize yaptıysa, çarmı üzerinde bizim için ölüp üçüncü gün dirildiyse ve bu sayede kefaretimizi ödediyse aslında bizim de Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak o zaman yemine ihtiyaç duymayan, yani buna ihtiyacımız olmayan bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Bir şeye evet dediysek o zaman evet, o evet olmalı. Hayır dediysek bu hayır olmalı. Net ve kararlı olmalıyız bu konuda.
1: Evet.
0: Yemin konusunda, yani yemini ele alıyoruz ama yemin konusunda bazı istisnalar olabilir mi?
1: Ya tabii Kutsal Kitap bize diyor, hani az önce de konuştuk. Yemini işte yalan yere ant içmeyin ya da verdiğiniz yemini tutun diyor, ama İsa Mesih yemin etmeyin dediği gibi hiç yemin etmeyin, ant içmeyin dediği sözü göz önünde bulundurabiliriz. Fakat istisnalar da olabileceğini söyleyebiliriz. Yani hangi durumlarda istisnalar olabilir? Mesela mahkemelerde, biz az önce hukuktan bahsettiğimiz zaman mahkeme gibi yasal bağlamda aslında doğruyu söyleme ve adaleti sağlamak adına yemin etmek kabul edilir bir durumdur. Yani olması gereken bir durumdur. Burada adaletin sağlanmasına hizmet ediyorsa vereceğimiz yemin bu dürüstlükle de uyumludur. Ancak bu durumun sıkı bir şekilde Tanrı'ya karşı dürüstlük içinde ele alınması gerekiyor. Yani yalan yere orada ant içmek değil de gerçekten dürüst bir şekilde cevap vereceğini belli etmek için o mahkemede yemini edilebiliyor. Bir de ülkemizde askerlik yemini var.
0: Evet.
1: Birçok insan askere gidiyor. Ben de askere görevimi yerine getirdim. Vatani görevimi yerine getirdim. Askerlik yemini gibi durumlarda aslında yemin etmenin sivil otoriteye itaatin bir göstergesi olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde durumlarda tabii ki yemin etme durumu olabilir. Ulusal yeminler yeminler var. Mesela bayrak yemini ya da vatandaşlık yemini gibi ulusal bağlamda yeminler var. Bu devletin otoritesine sadakatin bir ifadesi olarak değerlendirilebiliyor. Ama bu tür yeminlerde Tanrı'nın öncelikli otoritesine sadık kalması gerektiğini vurguluyor. Yani ne anlama geliyor? Devletin önünde evet yemin edeceğiz ama bu Tanrı'nın öncelikli otoritesinde dışına çıkmaması gerekiyor. Bu anlamda da bir istisna olabilir. Son bir şey, bizim düğünlerde aslında yemin ediyoruz ya da yemin derken bir anlaşmanın evet hayırını söylüyoruz.
0: Doğru. Evet.
1: Ve orada
0: iyi günde, genellikle kötü günde.
1: Evet, kötü günde her durumda aslında sevip koruyup bu evlilik bağını sürdüreceğini, ölüme kadar bunu koruyacağını
0: söz veriyoruz.
1: Ama günümüzde insanlar bunu da o kadar basite alıyor ki.
0: Doğru.
1: Ama Hristiyanlıkta bu çok önemli bir şey. Evlilik yemini Hristiyan topluluklarda kutsal bir ant olarak kabul ediyor. Tanrı'nın önünde yapılan kutsal bir ant. Yani biz evliliği düğün olarak, belki İslam'da imam nikahı var, bizde devlet belediyede yapılsa da resmi olarak kilisede de bir düğün yapıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hem devletimizin önünde resmi bir nikah yapılıyor, hem de Tanrı'nın önünde bir söz veriyoruz. Hem yasal, dünyanın yasal kurallarına göre söz veriyoruz, hem de Tanrı'nın önündeki, Tanrı'nın yasasına göre söz veriyoruz. Bu yüzden de o nikah yeminleri, yani evlilik yemini dediğimiz şeyi yapabiliriz ve bu da sadık olmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor.
0: Evet, bu konuda yine tabii ki her zaman aklımızda evetiniz evet, hayırınıza hayır olsun değil mi düşüncesi, İsa'nın aktardığı bu gerçek aklımızda bulunması gerekiyor. Zamanımız azalıyor, o yüzden aslında şeyi sormak isterim size. İsa'da bu sözünde durmayı nasıl görüyoruz? Yani İsa'da söz tutma örneğini nasıl görüyoruz?
1: Aslında sen de biraz önce değindiğin bir konu. Çok fazla detayına girmesek de İsa'nın sözlerinde sadakati görüyoruz. Yani vaatlerini yerine getirdiğini görüyoruz. Eski anlaşmada Mesih geldiği zaman nerede doğacak, nasıl yaşayacak, sonra nasıl ölecek, nasıl dirilecek, bunlarla ilgili birçok vaatler var. Ve Mesih geldiğinde insanlara getireceği kurtuluşla ilgili, yapacağı işle ilgili birçok peygamberlikler var ve İsa Mesih eski anlaşmadaki bu Mesih'le ilgili vaatleri yerine getiren kişiydi. Matta 5. bölüm 17. ayete baktığımız zaman kutsal yasa ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için değil, onları tamamlamak için geldim. Yani biz burada baktığımızda İsa Tanrı'nın vaatlerini yerine getirme konusunda sadakatini açıkça görüyoruz değil mi? Yani binlerce yıl, yüzlerce yıl öncesinde Tanrı'nın verdiği sözlerin yerine getirerek aslında İsa Mesih bize neyi gösterir? Sözünde durma. Tanrı'nın sözünde durduğunu. Mesih bunu bize kendi hayatıyla gösteriyor ve senin değindiğin gibi çarmıh sözünü tutuyor. Çarmıhta sözünü tutuyor. İsa dünyanın kurtuluşu için kendi yaşamını vereceği, aslında eski anlaşmada da verilen peygamberlik sözü, o bizim için dövüleceği, ezileceği, hatta öleceği hakkında peygamberlikler vardı ve İsa Mesih de aslında çarmıha gelinmeden önce de kaç kez öleceği hakkında söylemişti, yani çarmıhta öleceği. Ve biz buna bakıyoruz, İsa Mesih çarmıhta bunu yerine getirdiğini görüyoruz ve Yuhanna 19. ve 30. ayete baktığımızda İsa Mesih ölmeden önce söylediği kelimeni tamamlandı. Aslında bu Tanrı'nın verdiği planı, verdiği sözü yerine getirdi, tamamlandı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ve İsa'nın öğretilişleri de zaten evetiniz evet olsun, hayırınız hayır olsun ya da yol gerçek yaşam benim derken kendisinin gerçek olduğunu, yalan söylemediğini ve sözünde durduğunu birçok konuda görüyoruz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. İsa Mesih öğrencilere verdiği vaatler vardı. Ben gidince size kutsal ruhu göndereceğim ya da dünyanın sonuna dek ben sizlerle birlikte olacağım. Ve biz bunu Elçilerin İşleri kitabına baktığımız zaman, daha sonra elçilerin hayatına baktığımız zaman gerçekten Tanrı'nın İsa Mesih'in verdiği sözü tutarak kutsal ruhu onların üzerine gönderdiğini ve aynı zamanda onlarla her durumda birlikte olup onlara yol gösterdiğini kutsal kitapta da okuyarak görebiliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Aslında günah ve erdemde bugün yemin konusunu ele aldık. Yemin ve söz tutmamak günahın yerine sözünde durma erdemini, sözümüzün eri olmayı nasıl yaşamımıza koyabileceğimizi ele aldık. Ve ruhsal dünyada aslında sözlerimizin ne kadar etkili olduğunu, Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkilediğini de ele aldık. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Çelişkiler ve İncil programına hepiniz hoş geldiniz. Radyo Maranata'da yeni bir program serisine başlamıştık ve bu serimiz boyunca İncil'de çelişki gibi görünen ayet ve anlatımlara bakıp derin bağlamsal gerçekler barındıran o kritik noktaları birlikte inceliyor olacağız. Geçen bölümde İncil metinlerinde Hazreti Yahya'nın kimliğiyle ilgili ilk bakışta çelişkili gibi görünen ayetleri incelemiştik. Bugün ise programımızın ana odağı olan İncil'deki kimliksel çelişkiler konusu ama Hazreti İsa'nın kimliğiyle ilgili çelişkili görünen ayetlere bakacağız. Yine stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu olacak. Hoş geldiniz İsmail Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, hoş bulduk.
0: Evet, sorularıma geçmeden önce sevgili dinleyiciler hatırlatmak isterim. Bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebiliyorsunuz. Soru ve görüşlerinizi yine soru@radyomaranata.com'dan bizlere yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugün İncil'de kimliksel çelişkiler konusuna devam ediyoruz birlikte ve odak noktamız da Hazreti İsa olacak. Çok merak edilen bir soruyla başlıyorum size. Hazreti İsa yaşamı boyunca kendisini sık sık insanoğlu olarak tanımlarken müritleri onu Tanrı'nın oğlu olarak anıyorlar. İsa Mesih hem insan hem Tanrı oğlu nasıl olabilir? Bu bir çelişki değil midir?
1: Yani dışarıdan bakınca öyle gibi görünebilir. Yani çelişkili gibi görünebilir. Yine yapılması gereken ne? İnsanoğlu dendiği zaman ne anlatılıyor kutsal kitapta? Tanrı oğlu dendiği zaman ne anlatılmak isteniyor? Yani bu iki kavrama iyi bakmak lazım. İnsanoğlu dendiği zaman kutsal kitapta bazen insanlar için kullanılıyor. Yani ya da peygamberler için kullanılıyor. Örneğin Hezekiel bunu kendisi için çok kullanıyor, insanoğlu kavramını. Ve ama Tanrı oğlunu kullanan yok. Yani yok. İsa bunu kendisi için kullanıyor. Şimdi insanoğlu dediğinde İsa'nın anlatmak istediği nedir o zaman? Ve Tanrı oğlu dediğinde anlatmak istediği nedir? Her ikisi için de kutsal kitapta bir tanımlama var aslında. Az önce söylediğim gibi insanoğlu insanı ya da İsa Mesih'i ifade edebilir. Ediyor. Ya da Tanrı oğlu dediğimizde sadece İsa'yı ifade edebilir. Ama burada önemli olan nokta şu. Yani bu kavramları anlamak için, özellikle bu çelişkili söylenen sözleri, kavramları anlamak için yani kutsal kitabın bütününde bakmak gerekiyor bu kavramlara. İnsanoğlu nerede nasıl geçiyor? Tanrı oğlu nerede nasıl geçiyor?
0: Kimler için
1: ayetler
0: geçiyor?
1: Hangi bağlamında kullanılmış? Daha sonra kutsal kitabın mantığına bakmak gerekiyor. Yani yazılışına bakmak gerekiyor. 40'tan fazla yazar var kutsal kitapta. Ve kutsal ruhun yönlendirişiyle yaklaşık 1500 yılda yazıldı. Yeryüzünde 1500 yılda yazılmış 40'tan fazla yazarı olan bir kitap yok. Ama tutarlı bir kitap var. İşte oradan biz diyoruz ki bu Tanrı sözüdür. Ve Tanrı sözü ne yaptı? Kutsal ruh aracılığıyla insanlara Tanrı'nın insanlarla ilişkisini ve onun tasarılarını anlattı. Örneğin İsa Mesih nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi dediğinde de Yuhanna ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onunla yaşama kavuşasınız diye yazılmış dediğinde de bir gerçekten söz ediliyor. Yani bize zıt gelebiliyor.
0: Evet, birinde insan oldu çünkü Luka'da insan oldu derken şimdi burada diye Yuhanna'da da Tanrı'nın oğlu deniliyor. Evet, aynı kişi için.
1: Evet, yani eğer kutsal kitap bu kadar tutarsızsa nasıl kutsal kitap olabilir? Yani aslında aklıma gelen soru bu.
0: Tabii
1: yani
0: ki,
1: bir cevabı geçmeden önce. O zaman biz insanoğlu tanımına baktığımızda söylediğim gibi Hezekiel peygamber bunu kendisi için de çok kullandı. Ama Hezekiel peygamberin çağdaşı Daniel peygamber biraz daha farklı kullandı. Ve Daniel peygamber kitabında insanoğlu kavramı aynı zamanda ilahi varlık içinde kullanılıyor. Daniel 7. bölümde şunları yazıyor. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Şimdi bu ayetlere baktığımızda, yani Daniel peygamber de İsa Mesih'ten 600 yıl kadar önce yaşamış. Yani 530-615 yılları arasında hizmet etmiş bir kişiydi. Yani ileriye yönelik bir bildiri veriyor. Yani Rab'den aldığı vahyi iletiyor. Ve insanoğluna benzer biri dediğinde ona atıfta bulunan bazı şeyler var. Egemenlik verildi, yücelik, krallık verildi.
0: Evet.
1: Bütün halklar, uluslar, her dilden insan ona tapındı. Yani bu insan insana mı tapındı demek istiyor? Öyle evet. Demiyor. Demek ki bir ilahi varlıktan söz ediyor. Ve bu ilahi varlığın egemenliğinin hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik ve krallığı hiç yıkılmayacak bir krallık olduğunu söylüyor. Yani yeryüzünde insanların kurduğu ama yıkılmadığı bir krallık yok. Yani hepsi sonlanıyor. İşte buradan yola çıkarak İsa Mesih Markos 8:31 ayetinde kendisi burada geçen ilahi varlığın kendisi olduğunu ifade ediyor. Ne diyor? İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. O zaman biz buradan anlıyoruz ki İnsanoğlu ilahi bir varlık için kullanılabilir ama aynı zamanda İsa Mesih için de kullanılabilir. Her ikisi de doğru. Yani yanlış yok.
0: Öyle.
1: Ama
0: doğru.
1: Kutsal kitap bağlamında ve kutsal kitap bütününde baktığımızda biz bu iki kavramın ne olduğunu anlıyoruz ki ayrıca İsa Mesih kendisiyle ilgili farklı adlar var. Bunları da söylüyor. Yani kutsal kitapta söyleniyor. Örneğin var olmuş, var olan, var olmuş olan ve gelecek olan. Bu da İsa Mesih'in adlarından biri. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Bu da İsa Mesih'in adlarından biri. İsa Mesih vahyinde diyor, Alfa ve Omega benim. Yani bu da var. Yani sadece insanoğlu, Tanrıoğlu değil, birbirinden farklı adları var ve bunları kendisi için kullanıyor. Biz bunları anlamak istiyorsak, anlamlandırmak istiyorsak, bunların geçtiği yerlere bakmamız lazım. Ve şimdi şunu söyleyebilirim, yani Yuhanna'dan gelen ayetlerde ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır denildiğinde onun ilahi varlık olarak uluhiyet yönüne işaret ediliyor.
0: Yani anladığım o ki tüm bu isimler, İsa'nın kendine verdiği isimler de dahil, tüm Tanrı'nın oğlu olması ya da insanoğlu olması, alfa omega olması, var olmuş ya da olacak olması, belki de onun hani tüm özelliklerini ayrı ayrı niteleyen sıfatlar olabilir mi diye soru aklıma geldi.
1: Evet, yani onun gibi ve biz bunu kullandığında, yani insanoğlunu kullandığında onun tam bir insan olduğunu, insan evet. bedenine sahip olduğunu ama aynı zamanda uluhi yönünün de onda olacak. Bulunduğunu ve bu iki ayrı doğanın tek kişilikte İsa Mesih'te bir araya geldiğini görüyoruz.
0: Evet. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten açıklayıcı oldu. Güzeldi. İkinci soruma geçiyorum. Yuhanna 10:30'da yer alan "Ben ve Baba biriz" ifadesiyle yine Yuhanna 14:28'deki "Baba benden üstündür" ifadesi ilk bakışta bir paradoks gibi görünüyor mu?
1: Evet, işte burada da yani ben ve baba biriz dediğinde ve baba benden üstündür dediğinde evet. yani bir biraz daha peygamber algısı oluşturuyor.
0: Evet,
1: yani insan yönü. Ama aynı zamanda ben ve baba biriz dediğinde aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor. Bu bizim ilahiyatımızın aslında zor konularından birisi. Yani çünkü bu iki doğanın, yani İsa Mesih'te hem insan hem de uluhi doğanın bir araya gelmesi ile ilgili bir örnek yok. Yani nasıl diyeyim, diyelim bir bardak su var, içine şeker koydunuz, karıştırdınız, şekerli su oluyor. Ama evet. İsa'da öyle olmuyor. Yani şeker şeker olarak kalıyor, evet, susu olarak kalıyor. Susu olarak kalıyor.
0: Her iki özelliği de aynı şekilde devam ediyor.
1: Aynı şekilde anda. Ve evet. Bozulmuyor ve bütün oluyor ve tek oluyor. Evet. Şimdi üçlü birlik biraz daha durumu karıştırıyor. Çünkü orada baba dediğimiz, yani görünmeyen öz, oğul dediğimiz kelam ve ruh dediğimiz kutsal ruh var. Şimdi bunlar da üçü her zaman hep bir arada olan ama aynı zamanda karışmayan, aynı öze sahip üç ayrı kişilikte kendilerine açıklıyorlar. Şimdi ayetlerin geçtiği yerlere baktığımızda biz biraz anlayabiliriz konuyu. Ama ne yazık ki yani bu konuda da çok ideal bir örnek yok. Yani bizim bildiğimiz, yani insan mantığının ya da bilinen yaşadığı olaylardan işte algı alanına giren konulardan üçlü birliği açıklayan bir örneğimiz evet. yok. Ne yapıyoruz? O zaman kutsal kitabı okuduğumuzda biz buna iman ediyoruz. Yani ve burada yazılanları öncelikle iman ederek anlıyoruz. Ve İsa bunları kendisi için kullandığına göre ilk önce onu söylüyoruz. Yani bu mantıklı olması lazım. Çünkü biz anlamayabiliriz ama İsa bunu kendisi için kullandı. Şimdi Yuhanna, konuya dönersek tekrardan, Yuhanna 10. bölüm 22-38 ayetlerde Mesih'in kimliği öne çıkıyor. Ayetler tek sözcük olarak bakarsak, yani ayetlere, anlamı kaybediyoruz. Baba Tanrı ile oğulun özde bir olduğunu, ilişkisel olarak açıklandığını bağlamdan anlayabiliyoruz. Yani sadece tek sözcükten değil, bağlamdan anlayabiliriz. Ve başka bir yerde İsa onlara şu karşılığı verdi: size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Mesih ne yapıyor burada? Yani işler dediği mucizeler, olağanüstü işler var ve bu sadece Tanrı'nın yapabileceği işleri yapıyor. Ve o zaman İsa diyor, buna iman etmiyorsunuz, benim koyunlarım değilsiniz, koyunlarım sesini işitir, ben onları tanırım, onlar beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Herhangi bir insan ya da bir peygamber bir başkasına sonsuz yaşam verebilir mi? O zaman aslında İsa kendi kimliğini açıklıyor. Onları elimden hiç kimse kapamaz. Kim? İsa Mesih'e iman edenler. Onları bana veren baba her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz diyor. İşte yani evet. sonunda bunu diyor. Yani evet. ve aslında baba üstündür dediğinde onun söylediği, anlatmak istediği konu üçlü birlikteki özde bir oldukları yaratıcı Tanrı'yla aynı olduğunu söylüyor. Bunları ayrı ayrı değil bir arada düşünmemiz gerektiğini söylüyor ve İsa da şu karşılığı veriyor daha sonra. Orada olan Yahudiler de taşlamak istiyorlar onu ve diyor ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar olarak adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorum dersiniz diyor. İşte buradaki açıklama da yine aynı zamanda Tevrat bölümlerinden, Zebur'dan geliyor. Ve şöyle yazıyor Mezmur 82. Bölüm 1 ve 6 ayetlerde, ki Mezmur dediğimizde toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitaptan söz ediyoruz. Birinci ayette Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, yargısını açıklıyor ilahların ortasında. Altıncı ayet: siz ilahlarsınız diyorum, yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yani aslında Tanrı çocuklarına kabul ettiğine de o ilahiyeyi veriyor ama İsa'daki gibi değil.
0: Evet, oradaki birlik tüm oğullarda evet. yok tabii ki, değil
1: tabii.
0: mi?
1: Tabii, bunu sadece İsa kendisi için kullanabilir. Yuhanna bölümünde 17. bölümde, Yuhanna 17. bölümde ve ben ve baba biriz diye söylüyor ve ondan sonra da öğrencileri için dua ediyor. Ben ve baba bir olduğum gibi siz de bir olun. Yani bu birlik konusunu geçtiği yerlere bakarak daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet, dediğiniz gibi sadece bir ayetle anlaşılabilecek bir durum değil nihayetinde. Evet, ama açıklama çok derin ve güzeldi. Teşekkür ederim. Diğer soruyla devam ediyorum. Az önce okuduğumuz ayetlerdeki Yuhanna 14. bölüm 28. ayette İsa Mesih'in "Baba benden üstündür" ifadesi, onun ilahiyatı, Yuhanna 10. bölüm 30. ayetteki "Baba ile öz birliği" öğretisiyle çelişkili mi acaba diye düşündüm, bir sormak istedim size. Çünkü bir yerde "Baba benden üstündür" diyor, bir yerde "Baba ben biriz" diyor. Belki biraz önceki konuya döneceğiz pastörüm. Belki, ama özellikle tekrar söylemenizi istedim. Çünkü çok cidden merak edilen konulardan, sorulardan biri bu. Bu iki ifade acaba farklı iki durumu mu anlatıyor, yoksa gerçekten arada bir çelişki mi var?
1: Aslında dediğiniz gibi biz cevap verdik ama tekrar etmekte faydalı. Yani İsa Mesih bunu Tanrı sözü beden alan kelam olarak kullanıyor. Ve az önce söylediğim sözleri ayet olarak okursam, yani İsa Yuhanna 17. bölüm 20-22 ayetlerinde "yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde bir olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar" dediğinde, Mesih'in bize kendi yüceliğini vermesiyle biz Tanrı oğlu mu oluyoruz ya da olmuyoruz. Yani anlatılmak istenen burada İsa'nın Tanrı ile olan ilişkisi ve aynı zamanda Tanrı'nın İsa aracılığıyla bizlerle olan ilişkisi oluyor. Ve Romalılar 5. bölümde İsa aracılığıyla barışan kişilerin Tanrı'nın yüceliğine sahip olacağını söylüyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Evet, bugün İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili çelişkili görünen önemli ayetler üzerinde konuşuyoruz pastörümle ve gerçekten önemli açıklamalar yaptı kendisi. Ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Görüşmek üzere dinleyiciler.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da. Radyo Maranata.
1: Evet, ikinci bölümü geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yine pastörüm İsmail Kulakçıoğlu ile devam ediyoruz sorularımıza. İsa'nın kimliğiyle ilgili çelişkilerde konumuz, yine ayetlerimiz ve sorularımızla devam edeceğiz. Evet, dördüncü soruma geldim İsmail Bey. Markus 10. bölüm 17 ve 18'de Rab İsa'nın kendisine iyi öğretmenim diyen kişiye neden bana iyi diyorsun? İyi olan tek biri var, o da Tanrı'dır şeklindeki yanıtı kendi özünü bir inkar mıdır? Ya da bu ayetleri nasıl açıklamalıyız?
2: Evet, çok kişi günümüz mantığıyla olayları, İsa Mesih'in ne dediğini anlamaya çalışıyor. Aslında 2000 yıl öncesine gidip o dönemi ve kültürü anlamaya çalışmak gereklidir. Ve yorumda önemli bir konu var. Biz kültüre uzaklık, zamana uzaklık diyoruz. Bu herkesi zorlayan bir konu. Dile uzaklık. Yani bunlar yorumlamakla ilgili temel prensipleri oluşturuyor. Ve okuyucu tabii ki kutsal kitabı okuduğunda ille bir yorumcu olması gerekmiyor. Ama şöyle birazcık düşündüğünde 2000 yıl önceki bir olayın günümüze aktarıldığını, günümüz mantığıyla anlamaya çalıştığımızı düşünüyoruz ki aslında bunu bir kenara bırakıp 2000 yıl önceki olayları ve o günkü toplumu anlarsak bizim için Tanrı'nın sözü, kutsal kitapta yazılanlar daha anlamlı oluyor. İsa Mesih her söylediği sözü açıklasaydı bir de, yani bir kütüphane olması lazımdı ve bir de o dönemde tomarlara yazıldığını, tomarlarda bulunduğunu, evet, düşünürsek yani çok devasa bir yer gerekiyordu. Ve burada İsa Mesih öğreti veriyor ve ayetlerde anlatılan olay zengin adamın doğru şekilde Tanrı ile nasıl bir ilişkisi olması gerektiğini söylüyor. İyi olan tek biri var, o da Tanrı'dır dediğinde, yani İsa Mesih diyor bunu, hı hı, Tanrı'nın kim olduğuyla ilgili bir öğreti vermiyor. Tanrı'yla nasıl bir ilişki kuracağından söz ediyor. Yani ne diyor? İsa, bana neden iyi diyorsun? İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, anne babana saygı göstereceksin. Yani burada Tanrı'nın kimliğiyle ilgili bir söz konusu değil. Tanrı'yla nasıl ilişki kurulacağını anlatıyor. Bu şekilde düşünmeliyiz. Adam ne diyor? Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum diyor. Yani bir şey anlamamış demek ki İsa'nın söylediklerinden 2000 yıl önce.
1: Şey de olabilir mi acaba pastörüm? Hani buradaki verilen tüm, hani mesela adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin. Aslında tüm bu iyi örneklerin tek kaynağı aslında Tanrı'nın kendisi olduğundan mı belki de acaba Hazreti İsa hani öğretmen, iyi öğretmen olduğunu kabullenmiyor. Belki de iyi öğretmen Tanrı'nın kendisi, sadece ben ondan aldıklarımı veriyorum ya da anlatıyorum mu? Böyle bir mantık olabilir mi acaba?
2: Yani anladığım kadarıyla yani İsa Mesih yasadan söz ediyor. Yasadan. Çünkü o dönemdeki kişilerin hepsi yasayı biliyor. Yani toplumumuzda da 10 emir dediğimizde, tabii, çok kişi bunun ne olduğunu bilir. Ve İsa'nın kullandığı da bu 10 emirde geçen ayetler, evet, oluyor. Çünkü o dönemdeki kişiler yasanın gereklerini yerine getirmekle doğru sayılacaklarını düşünüyorlardı ama yerine de getiremiyorlardı. İşte diyor ya, hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum diyor ama aslında uzak kalıyorlardı. İsa'nın burada yaptığı konu o kişinin kendisiyle yüzleşmesi ve Tanrı'yla doğru bir ilişki kurması içindir.
1: Doğru ve yani kişisel ilişkisinin doğru olmasını sağlamak. Anladım. Evet. Teşekkür ederim. Evet, diğer sorumla devam ediyorum İsmail Bey. Luka 7. bölüm 16. ayet ve Yuhanna 1. bölüm 1. ayetlerdeki ifadelere göre İncil metinlerindeki hem peygamber hem de ilahi söz kavramının bir kişide var olması nasıl birlikte açıklanabiliyor acaba?
2: Evet. Şimdi ayetlere baktığımızda, yani aslında bugün bu konuda da konuşuyoruz. Yani ayetlere, evet, baktığımızda o konularla da ilgili düşünmemiz gerekiyor. Yani insanoğlu kavramından söz ettik. Yani İsa Mesih bunu kendisini kullandı. Tanrıoğlu dedi bu programın, evet, birinci bölümünde. Ve bu insanoğlu dediğinde neyi anlatıyordu? Tanrıoğlu dediğinde neyi anlatıyordu. Ve bunu da bu sorulara cevap ararken de aynı mantığı yürütmeliyiz. Ve bunu yaparken de aynı zamanda şunu düşünmeliyiz. Tanrı sonsuz, sınırsız, yüce bir varlık. Yani insansa sınırlı, bedensel, zayıf bir varlıktır. Ve peygamberler, yani genel olarak kutsal kitapta geçen peygamberlere baktığımızda, yani Tanrı onlara sözünü göndermesine rağmen her şeyi bilmiyorlardı. Daha önceki programda Yahya için bunu biraz konuştuk. İsa ile ilgili, onun kimliğini tanımasıyla ilgili kuşkuları vardı. Hepsi bunu bilemiyordu ki kadınlardan doğanların en üstünü olduğu halde, yani İsa'nın dediğine göre. O zaman biz yine her geçtiği bölüme bakmalıyız ve bu bölümde bizler Tanrı'nın nasıl açıklandığını ve ayetlerin ne dediğini iyi görmeliyiz. Luka 7. bölüm 16. ayette şunu yazıyor. Herkesi bir korku almıştı. Aramızdan büyük bir peygamber ortaya çıktı. Ve Tanrı halkının yardımına gelerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. Bunu kimin için söylüyorlar? İsa Mesih için söylüyorlar. Neden? Onun tam uluhi kimliğini anlayamıyorlar ama peygamber olarak kabul ediyorlar. Ki bunda da yanlış bir şey yok. Çünkü İsa Mesih vahyin doluluğuna sahip olarak sözleri ilettiği zaman aynı zamanda peygamberlikte de bulunuyordu.
1: Tabii.
2: Yani bu yönüne bakıyorlar bunun. Ve buna bağlı olarak da onu peygamber olarak görmek oradaki kişilere daha kolay geldi. Ama Yuhanna başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı idi dediğinde aslında bir şeyi tamamlıyor. Daha iyi açıklıyor. Tamamlıyor da değil, daha iyi açıklıyor. Yani İsa Mesih'in peygamberliğinin sadece peygamberlikte sınırlı olmadığını, başlangıçta söz vardı dediğinde yaratılmamış olduğunu, ezeli ve ebedi olduğunu, Tanrı'nın sözü olduğunu, yaratıcı olduğunu ifade ediyor. Ve bu ikisi aynı kişide birleşiyor. Yani her insanda olmuyor ama bu İsa Mesih'te olan bir konu. Ve biz Tanrı'ya baktığımızda şunu görebiliriz. Yani Tanrı isterse beden alabilir. Yani bu durumda ayetlerde çelişki aramak yerine, yani Tanrı'nın kelam olarak neden insan bedeninde geldiğine bakmalıyız. Yani bunun bir amacı var.
1: Olduğunu.
2: Evet. Amacı da insanların kurtuluşu içindir ve Tanrı'nın kendisini açıklaması içindir.
1: Evet, teşekkür ederim. Evet, Yuhanna 1. bölüm 1. ayette söz Tanrı'ydı denirken 1. bölüm 14'te söz insan olup aramızda yaşadı deniyor. Biraz önce de nispeten bahsettiniz tabii ki bundan. Tanrı olan bir varlığın insan olması çelişki gibi görünüyor ama siz son cümlenizde özellikle ne demiştiniz pastörüm?
2: Evet, yani Tanrı
1: amacının
2: gerçekleşmesi için İsa Mesih de kelam beden alıyor. Yani bunu söylüyorum. Yalnız bir de şunu da söylemek istedim. Şimdi bu soruya baktığım zaman şimdi aynı bölümden söz ediyoruz. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Çok spesifik, yani çok net bir tanımlama veriyor. 14. ayete geldiğimizde söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Bir kitap bu kadar çelişkili olabilir mi? Yani 14 ayet öncesinde onu derken 14. ayette bambaşka bir şey söyleyebilir mi? Yani bu kitabı yazan insan olmasına rağmen bu kadar tutarsız davranabilir mi? Yani o zaman bu olmayacağına göre, yani böyle bir tutarsızlık olmayacağına göre neyi anlatmak istiyor? Ona bakmamız lazım ve daha önce de söylediğimiz gibi, yani kültüre uzaklık ve zamana uzaklık var. Ona gidip o dönemdeki kültürü anlamak lazım. Ve Yuhanna da iyi bir edebiyatçı aynı zamanda, yani yazım dilini kullanan birisi ki sadece kendi fikrin değil, kutsal ruhun yönlendirişiyle de olayları kayda geçiriyor.
1: Evet, zaten her iki ayetin yazarının da Yuhanna olması buradaki çelişkili ifade olmaması gerektiğinde tabii ki bize düşündürmüyor değil. Evet, teşekkür ederim.
2: Bir de bir şey daha
1: tabii
2: söylemek istedim.
1: Tabii ki, buyurun İsmail.
2: Yani biz gerçekten aptal mıyız da buna inanıyoruz? Yani okuduğumuz metni anlayamıyoruz diye kendime soruyorum yani.
1: Estağfurullah, rica ederim. Yani hani sadece şöyle, bu programın amacını tekrar hani dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. bizlere de sorulan ya da herhangi bir Hristiyanlık içeriği olan kitaplarda ya da ne bileyim makalelerde gördüğümüz sıkıntıları ya da sorunları ya da anlamadığımız şeyleri sizlerden anlamaya çalışmak. Zaten o nedenle rica ediyorum, tabii ki böyle bir düşünce yoktur. Yedinci soruma geldim. Bir önceki soruda sözün beden almasından konuştuk ve İncil'e baktığımızda İsa'nın hem acıkan hem yorulan, ölen bir insan gibi yaşadığını da görüyoruz. Bir yandan da mucizeler yapan, ilahi yetkiyle konuşan biri olduğunu görüyoruz. Bu iki farklı görünüm ilk bakışta biraz çelişkili gibi görünüyor. Yani hem insan gibi yaşıyor hem de tanrısal yetkileri var. Neler söylersiniz?
2: Kutsal kitap İsa'nın hem insanoğlu olarak insan olduğunu yazıyor. Çünkü günahın yargısını kaldırmak için insan bedeni olmalı. Ve kelam bu nedenle beden aldı. Az önce okuduğumuz ayette de söylediğimiz gibi başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde evet biz kelamın beden aldığını anlıyoruz. Ve hem de günahın sonucu ölümün kaldırılması için Tanrı olması gerekiyordu. Yani ölümlüye yardımcı olabilir mi? Yani olamaz. Yani bu durumda ancak ölümsüz olan Tanrı bir insan oluyorsa ve günahın yargısını üstleniyorsa günahın yargısı ortadan kalkabiliyor
1: evet. O zaman son soruma geliyorum. Tartıştığımız tüm bu sorulardan sonra bu programa da konu olan çelişkiler sizce nereden kaynaklanıyor? Genel anlamda soruyorum bunu size.
2: Yani kutsal kitabın da bir yazarı var diyorum. Yani ve bu yazar kutsal ruhtur ve Tanrı'yı en mükemmel şekilde açıklar. Onun tasarılarından söz eder. Ve bu tasarıları hangi amaçla açıklar, hangi amaçla iletiyor? Yani yazıldığına göre bir amacı olması lazım.
1: Mutlaka.
2: Yani ve bu amaç nedir? Yuhanna kitabında şunu yazıyor. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır denildiğinde. Onun ilahi varlık olarak uluhiyet yönüne kelamın beden almasıyla insan yönüne işaret ediyor. Yani hatta az önce söylüyordum. İşte birinci ayette bunu diyor, 14. Evet. ayette bunu diyorum. Burada tek ayet. Yani bir
1: evet, tek ayet.
2: Aynı cümle içi, aynı paragrafta. Yani hem İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyor. Yani ve ona iman edilmesini istiyor ama onun arka planda nedir? Günahlarımızı üstlenecek olmasıyla da insan olması var.
1: Evet. Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Çelişkiler ve İncil programının bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Kıymetli konuğumuz Pastör İsmail Kulakçıoğlu ile birlikte İncil metinlerinde kimliksel çelişkiler üzerine yaptığımız sorgulamayı tamamlıyoruz burada. Bugün gerçekten önemli bir konuya değinmiş olduk. İsa Mesih'in kimliği ile ilgili konuştuk çünkü çelişkili gibi görünen ayetlere baktık birlikte. İsa Mesih'in hem insanoğlu hem de Tanrıoğlu nasıl olabileceği üzerinde durduk. Ben ve baba biriz, baba benden üstündür dediği ayetler hakkında konuştuk. Son olarak da İsa Mesih'in kendisine iyi öğretmenim diyen kişiye de neden iyi öğretmen olduğumu söylüyorsunuz, iyi biri var o da Tanrı'dır dediğinde söylemiş olduk. Ve nihayetinde şunu da anlıyoruz, İsa Mesih hem Tanrı hem de insan olarak aramızda olduğu, günahlarımızın affı için bizi anlayacak bir insan ve bizim hissettiklerimizi hissedecek bir insan ama bunun affı için de o yetkileri kuşanmış bir Tanrı olması gerekiyordu. Pastörüm çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de paylaştığınız bilgiler için, bakış açınız için. Dinleyicilerimiz kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere İsmail Bey.
2: Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler bizleri sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca soru ve görüşleriniz olursa da yine soru@radyomaranata.com'dan bize ulaştırabilirsiniz. Sevgiyle, esenlikle kalın. Gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Hristiyanlık bilinenin aksine Anadolu topraklarında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Bu program ile Hristiyanlığın Anadolu'da ayak izlerini takip ederken aynı zamanda Hristiyanlık inancını da daha yakından tanıyacağınız keyifli bir program olacak. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler. İyiyim.
0: Evet. Programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde aslında Osmanlı dönemindeyiz yine. Hristiyanlığı ele almaya devam edeceğiz Osmanlı bölümünde. Bu dönemde fermanlar var. Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Osmanlı döneminde Tanzimat fermanıyla başlayalım aslında. Hristiyanlar için nasıl etkiler yarattı bu ferman?
1: Evet. Aslında Tanzimat Fermanı yani ya da Gülhane Hattı Hümanyum bir çeşit bu bir özgürlükler veriyor değil mi? Şimdi orada o zaman da gerçekten Hristiyanlara baskı yapılıyordu. Genel olarak çok baskı yapılıyordu. Sıkıntı veriliyordu. Hristiyanlar kilisede uzun uzun yüksek dua edemedi, ilahi söyleyemediler. Ama o zamanın elçileri sayesinde bir yenileme, bir tanzimat açıldı. Ve bu tanzimat aslında ya da Gülhane Hattı Hümayun da denir. Sultan Mahmud II'nin oğulları Abdülmecid, Abdülhamid ve Abdülaziz 1860-1876 yıllarında bu adı verdi, tazminat. Ve aslında Hristiyan'a biraz daha çok hak tanıdılar biliyor musunuz? Hı hı. Yani anayasa nitelikte ya da özgürlükler niteliğinde bir belge olan bu ferman Hristiyanların can, mal ve ırz güvenliğini sağlaması, vergi kanuna alınması. Eskiden daha önce okumuştuk dedi ki Hristiyanlar zimmiydi ve Hristiyanlardan vergi alıyorlardı. Evet. Artık bunu da kanuna eşit olarak her Osmanlı vatandaşı için eşit olarak bunu düzenlemeler yapıldı. Askerlik işlerin düzenlenmesi, o zamana kadar Hristiyanları askere almayacaklar, almıyorlardı. Para veriyorlardı ama onu da düzenlenen gibi temel hak ve ilkeler içermektedir. Evet. Ama çok ilginç, bunu vezir, sultanın veziri yani şimdiki başbakan gibi adam okuyor bunu. Ve okuduğu zaman Gülhane'de kilise önderleri yani patrikler, kardinallar, papazlar geldiler ve cemaat de geldi. Vezir okuyor bunu ama halk sevinmedi. Neden söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Çünkü diyor ki reformlarla bir çeşit reformdur Tanzimat. Reformlarla Müslüman halkın Hristiyanlarla eşitliği ilan edilmesi. Ya ne acıklı bir şey değil mi? Aynı sokakta yaşıyorsun, aynı komşusun, hala seni eşit görmüyor. Yani devlet seni eşit görmek istiyor, halk seni eşit görmüyor. Demek ki o kadar karar, onların düşüncesi kararmıştı. Hristiyanlar hala ikinci sınıf. Ama eşit sandıkları için sevinmediler. Ve büyük muhalefet yaptılar. Ama muhalefete rağmen yine de sultanın emriydi. Bu tanzimat devam etti.
0: Evet. Islahat fermanı da var tabii ki.
1: Islahat fermanı da o da bundan hemen sonra yapıldı. Bu da 56'da yapıldı biliyorsun. Diğeri 39'da 56 yapıldı. Ve bu da biraz daha fazla hak ve hürriyetler verildi. Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla bak. İlginç ki Avrupa'nın baskısıyla 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı Yenilikler adıyla anılan Hattı Hümayun'u yayınladı. Sadrazam Ali Paşa tarafından Babı Ali'ye de o zaman hükümet Osmanlı Sarayı Babı Ali'de yani yüksek kapı ya da kültürlü bir kapıda değil mi? Tüm nazırlar yani bakanlar, yüksek dereceli memurlar, Şeyhülislam patrikler, hanbaşı ve etnik toplulukların temsilcileri önünde okundu. Gülhane Hattı Hümayun gibi İslahat Fermanı da tüm Osmanlıları kapsıyordu. Bu ferman tazminat döneminin bir aşaması olarak benimsendi. Ayrıntılarda daha somut ve kesinlikle daha çok kapsılıydı. ama yine de Hristiyan ve Müslüman arasındaki eşitliği sağlayamadı. Çünkü halkın yüreğinde Hristiyanlara karşı bir ön yargı duvarı vardı. Kalın, uzun bir ön yargı duvarı vardır ve bu ön yargının yıkılması birinci, ikinci nesil geçti.
0: Yine de toplumda Hristiyanlar biraz daha vergi açısından, askerlik, belki hukuksal açıdan, can, mal güvenliği açısından daha iyi noktalarda olmaya başladılar diyebiliriz.
1: Çok doğru. Hı-hı. Yani bir bakıma daha iyi oldular ve hatta bu arada, evet, belki sorarsın, şimdi onu söylemeyeyim. Bu arada daha çok rahatladılar. İnsanlar kendilerini güven içinde aldılar. Hı-hı. Mal, can güvenliği, artık polis onları koruyor değil mi? Ama bunun yankıları yine olumsuz oldu. Türkiye'nin her yerinde olumsuz oldu. Yeniçeriler bile ayaklandı. Hı hı. Halk ayaklandı. Nasıl bir Hristiyan bizimle eşit olacak? Nasıl aynı işte? Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Ve evet, gerçekten sorunlar oldu. Evet.
0: Hı hı. Peki o dönemde din değiştirme olayları oldu mu?
1: Evet, oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu ama... İlk sefer birkaç kişi dediler ki madem ki eşitlik vardır, hı hı, daha önce, daha Hristiyanken Müslümanlaşmış birisiydi bazıları, gittiler devlete dedi ki biz asıl Hristiyanız ve Hristiyan inancımıza dönmek istiyoruz. Padişah söylediler olmaz bu ve o kişileri öldürdüler var ya. Bu sefer yine de belli bir zaman geçsin diye insanlar korkmaya başladı. Birçok insan saraya başvurdu, hı hı, ve biz dilekçe verdiler. Bizim kökenimiz budur. Biz Hristiyanız ve inancımıza dönmek istiyoruz dediler. Evet. Korkmadan. Ve sonra artık alıştılar. Halk öldü. Hristiyan inancına dönenleri, hı hı, öldürmediler.
0: O zaman gizli dinini yaşayan Hristiyanlar vardı o dönemde.
1: Bu aslında çok, bu da çok önemli bir konudur tarihte. Hı hı. Osmanlı tarihinde çok çok önemli bir konudur. Eğer zamanımız varsa bunun hakkında birkaç nokta söyleyeceğim.
0: Evet, bunu konuşabiliriz.
1: Bu da 200 yıl boyunca bak. 200 hı hı. yıl boyunca işte Trabzon, Gümüşhane, çevredeki Tonya, Çaykara, Maşka, Turul, Kasaba gibi yerlerde, hı hı, 1650'den ta 200 yıl boyunca, hı hı, gizli din taşıyan Hristiyanlar vardı. Nasıl oldular? Vergi, tamam, vergide eşit olsun diye, öldürülmemek için, malları taciz edilmemesi için dışarıda Müslümandılar ama içeride gizli Hristiyandılar. Ve tarih bunu yazıyor, bu adamlar 200 yıl boyunca Hristiyanlıktan ödün vermediler. Hı hı. Oruçlarını yaptılar ve bütün Hristiyanın gerekleri yaptılar. Çoğu evlerinin altında kilise vardı. Önüne bir tane, bu çok önemli birisi var. Molla Süleyman. Hı hı. Dışarıda mollaydı, imamdı. Devletin ondan danıştığı kişiydi. Ama gizli bir Hristiyandı ve papazdı. Ve bu molla ölüyor. Ama vasiyetnamesi diyor ki beni kilisede vereceksiniz, hı hı, gömeceksiniz. Ve bir papaz çağırıyorlar. Ve herkes, halk şaşırıyor. Bu adam nasıl olur ya, yıllardır mollalık yapıyor, camide imamlık yapıyor, hı hı, devlette fetvalar veriyor ama gizli Hristiyandı. Ve ortaya çıktılar. Ve 200 yıl sonra yavaş yavaş işte bu fermanlardan ötürü var ya, bu tezziman, islahat fermanından sonra yavaş yavaş kendilerine geldiler. Evet, çok acıklı bir şey, çok.
0: Evet, yani yıllarca bu şekilde inancını saklayan Hristiyanların varlığını görüyoruz o zaman.
1: Doğru.
0: Özellikle anlattığınız kişi şey diyorlar sanırım, Kromni onlar için.
1: Kromniler diyorlar yani, hı-hı, o bölge için. Bu Grekçedir. Hı-hı. Yani Trabzon var ya, Trabzon bölgesiydi. Zaten, hı-hı, Rum Pontus diyorlar ya, orada en son o yıkılmıştı.
0: Evet, tabii ki zorluklar yaşayanlar var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha çok sorum var size soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Din değiştirmelerden bahsetmiştik. Peki devlet açısından baktığımızda ve toplum açısından baktığımızda din değiştiren kişilere nasıl bir yaklaşım vardı? Nasıl karşılanıyordu toplumda da?
1: Bu açıklanan fermanlar, ıslahat fermanı yani yenilikler, anayasal eşitliklerden sonra doğal olarak devlet gayet güzel karşıladı. Ve gayet güzeldi. Ama halk gerçekten çok zorlandı. Zaten başlangıçta biliyorsunuz dedim ki halk bu fermanlardan hoşnut olmadı. Her yerde protestolar yapmaya başladılar. Artık bu çıkan Tanzimat fermanıyla artık Hristiyanlar bize eşit oldular. Yani ne kadar acıklı bir şey ya. Ne acıklı bir şey. Ama halk alışıncaya kadar birçok Hristiyana zulüm verdiler yine. Mallarına saldırdılar diye. Ve bu hoş bir olay değildi.
0: Evet. Günümüzde aslında Türk olan birçok kişinin Hristiyan olamayacağı inanışı yaygın. Baktığımız zaman bu görüş var toplumda da. Bu noktada tarihteki Hristiyan Türklerden biraz bahsedebilir misiniz? Böylece Hristiyanlığın aslında Türklere çok uzak olmadığını da görebiliriz.
1: Ya şimdi bu düşünce aslında gerçekten çok çok yanlış bir düşüncedir. Ya her şeyden önce bunu bilelim. Bunu sevgili dinleyiciler bilelim ki köken ile yani milliyet ile inanç farklı şeylerdir. Yani biri Türk olabilir ama Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, tanrısız olabilir, deist olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Biri Alman olabilir ama tanrısız da olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani biz inanıyoruz, biz Hristiyan olarak inanıyoruz. Bulunduğumuz ülkeye sadık olacağız Hristiyan olarak. Mesela biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, TC vatandaşıyız, kimliğimiz vardır. Ve başka bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi seveceğiz. Ülkemiz için dua ediyoruz. Ülkemizin refahı içinde Tanrı'ya şükrediyoruz ve yalvarıyoruz. Ama Hristiyanız. Ve Hristiyan olarak anayasanın tanıdığı haklara göre ben kiliseme giderim, inancımı öğreneceğim ve inancımı da başkalarına paylaşacağım. Bunun dışındaki düşünce sakattır, yanlıştır. Evet, tarihte aslında 2. yüzyıldan beri tarihte Türk Hristiyanlar vardı.
0: Evet.
1: İslamlıktan önce Türk Hristiyanlar vardır. Örneğin yani tarihe baktığımızda Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar ve Gagavuzların Hristiyanlığı yüzyıllar önce kabul etmiş Türk halkları olduğunu görüyoruz. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da İsa Mesih'ten sonra yani İsa'dan sonra 2. yüzyılda başlayan Hristiyanlığın varlığı yüzyıllarca sürmüş ve günümüze de gelmiştir. Şimdi Türk Hristiyan olamaz ve Hristiyan Türk olamaz. Bu düşünce dedim ya sakattır. Şimdi bu olaydan ötürü bakın son zamanlarda Özal döneminde birçok Hristiyan Türk'ü Türkiye'ye gitti. Gagavuz. Biz bilmiyorduk eskiden. Tarihçilerimiz söylemiyordu. Şimdi tarihçi sen dürüst ol. Sen tarih olayları yaz. Karışma. İnancına göre tarihi belirleme. Vardı. Hristiyan Türkler vardı. Ve bu Hristiyan Türkler aslında çok önemli işler de yaptılar. Mesela Katolik misyonerler. Çok önemli yani Kumanların yani Kumanlı Hristiyanların imanını güçlendirmek için Katolik misyonerler Kodes Kumanikus diye bir eser yaptılar. Ve bu eser Türkiye edebiyatta en önemli eserdir. Çok önemlidir bu. Edebiyatçılar bilir. Bunu da anlatmadılar. Ve bu sadece ve sadece iman konularını anlatıyor oradaki Türkler. Ve mesela bakınız birkaç tane ilahi vardır o dilde. Okuyayım size. Örneğin Kumanca'da şöyle diyor. Çağdaş Türkçe'de okuyacağız. Diyor atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin. Nasıl ki gökte, öyle de yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı, yani günahlarımızı, suçlarımızı bize bağışla. Nice biz bağışlarız bize yaman kötülük edenlere, dahi şeytanın sınanmasına bizi koydurma. Tüm yamandan, kötülüklerden bizi kurtar. Amin. Görebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 1200 yıllarında, 1400 yıllarında bu yazıldı Türkçe Hristiyan şeyler. Kumanca'da ne diyor? Atamız kim? Göktesin. Alkışlı bolsun senin adın, atın diyor. Gelsin senin hanlığın, bolsun senin tilemikin, yani ruhsallığın. Necik kim gökte alay yerde, gündeki ötmeyimizi bize bugün bergil ver. Devam ediyorum. Görüyor musun? Yani bu Türk edebiyatı ve Türkçeciler için çok önemli bir konudur. Bu Hristiyanlar yaptı. E niçin tarihçiler bunu söylemiyor? Söylemelidirler tarihçiler. Bunlar özbeöz Türktür ama Hristiyandırlar. Karamanlılar tarih çok önemli Türklerdir ama Hristiyan Türklerdi. Hiçbir zaman Müslüman olmadılar.
0: Evet, Gagavuz Türkleri de var. Hatta Gök Oğuzlar, bugün günümüzde de bilinen aslında. Onlar da Hristiyanlığı benimsemişler ve günümüzde de Hristiyanlar aslında.
1: Gagavuz Türkler hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ben 1992 yılında ilk kez işittiğim zaman bunların Hristiyan olduğunu merak ettim. Ben Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim, bunların yaşadığı yerlere gittim. Ve inanın bunların köylerine gittim. Anadolu gibi insanlardır. Çok güzel Anadolu halkıdır. Sadece ve sadece Grekçe konuşuyor diye, bazıları Türkçe konuşuyor diye Hristiyanlığını doğmuş ama Türktür. Ama Türkiye'de bu yanlış düşünce. Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek. Bu yanlış bir düşüncedir.
0: Evet.
1: Ve bundan ötürü onları da koyduk. Ama sonradan geldiler buraya Türkiye, biliyorsun. Şimdi komünizm yıkıldıktan sonra kendi ülkelerini kurdular değil mi? Ve Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Gagavuz Türkler, başkanlar var, cumhurbaşkanları var. Bizim saraya geliyorlar, konuşuyorlar. Ne güzel bir şey ya. İnanç ayrıdır, milliyet ayrıdır, köken ayrıdır.
0: Evet, bunu ayrımını iyi yapabilmek lazım.
1: Çok önemli tabii ya.
0: Genel olarak baktığımızda o zaman aslında Hristiyanlar Osmanlı döneminde de varlıklarını sürdürebiliyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde de aslında kiliseler arttı mı o dönemde sayı olarak bu dönem içerisinde?
1: Bu dönemde Osmanlı'nın döneminde, yani 1800'lere kadar Anadolu'da her yerde, Türkiye'nin her yerinde kiliseler vardı. Neydi? Ortodoks kiliseler vardı biliyorsun. Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Grek Ortodoks vardı. Ve bu insanlar, bu kilisenin önderleri, papazları, metropolitleri ne yazık ki korkudan, çevreden ve devletten bir varlık gösteremediler. Yani ruhsal yönde varlık gösteremediler. İncil'i kendi dilleriyle, yani İncil okuyorlar. Mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi de 5. yüzyılda İslamlıktan önce İncil çevirisi yaptı. Harika. Ama anlamıyorlardı. Rumlar okudukları İncil'i anlamıyordu. Süryaniler var olan İncil'i anlamıyorlardı. Ve İncil'i anlamayınca kurallara gittiler. Gelenekler, adetlere devam ettiler. Kiliseler yani yerinde saydı. Aman aman koltuğumuzu koruyalım, ibadetimizi gidelim, o gelenekleri yapalım, o kadar. Artmadı, iman konusunda hiçbir gelişme yapmadı ama kiliseler açıktır, o kadar.
0: Varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.
1: Yani bir çeşit müze gibi açıktı kiliseler.
0: Evet. Hristiyanlık Anadolu topraklarında doğmuştur demiştik zaten. Birçok farklı yönetim altında yaşadılar. İsa Mesih'e yine de sadık bir şekilde, bağlı şekilde yaşadılar. Günümüzde de bu inanca mensup birçok insan var. Fakat İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ne söylemek istersiniz onlar için?
1: Hristiyanlık kurulduğundan beri gerçek Hristiyanlar hiçbir baskı altında, başka altında olsalar bile inançlarını sürdürdüler. Ve Tanrı hiçbir çağda, hiçbir zaman kendini tanıksız bırakmadı. En karanlık, mesela Orta Çağ'da, en karanlık çağda bile Tanrı şuradan burada insanları çıkardı ve onları İncil'i anlatmak için müjdeciler yarattı. Örneğin Orta Çağ'da, yani Katolik Kilisesi tamamen İncil'den ayrılmıştı. Tamamen ayrılmıştı İncil'den. İncil'e bakmıyorlardı ve sadece para. Hatta ne acıklı bir şeydir. Cennete gitmek için Endülüjans diye bir belge çıkardılar. Bunu alanlar cennete gidecek. Hatta gelen papa dedi ki, gökteki iyiliğin hazinesi bendedir. Yalnız kendiniz için değil, ölüleriniz için de alabilirsiniz dedi. bir belge. Ve insan tabii annesini seven bir insan annesini kaybedince tabii parası olmasa bile para bulup annesi cennete gitsin diye. Bunlar da İncil'i bilmediği için anlamıyorlardı. Ben şimdi bana söyleseydi diyecek mi? Yanlıştır bu. Cennete gitmek için günahsız bir hayat yaşamak lazım. Parayla marayla olmaz var ya. Ve bu ne oldu? Reformun doğmasına sebep oldu. Martin Luther gibi bir manastır müdürü, bir rahip baktı ki İncil biliyor. Baktı ki Papa'nın bu uygulamaları ile İncil yanlıştır. Ve bunu kiliseye dediler ki İncil'e dönüşüm yapalım. Reform yapalım. Reform yeni bir din yaratmak değildi. Reformcuların amacı yeni bir mezhep, yeni bir din yaratmak değildi. Onların amacı İncil'e dönüşüm yapmak. Kilise İncil'e dönüşüm yapmak ve İsa Mesih'i sevmektir. Buydu amaç. Şimdi de günümüzde birçok insan, yani Türk, tecrübeli insan, Müslüman insan, putperest insan, tanıyorum birçok insan İncil'i okuyor, başka inandığı kitapları okuyor ve İncil'i benimsiyor ve geliyor yaklaşıyor diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. Tabii Hristiyan olabilmesi için ona zaman veriyoruz, İncil okuyor, tam hayatı değişince, Mesih'in hayatına değişince vaftiz oluyor. Vaftiz de bir simgedir, Mesih'le birlikte öldüğünü ve dirildiğini gösteriyor. Mesih'e

0: buna inanıyor zaten
1: çok
0: Hristiyanlar.
1: Doğru. Peki konumuzu bu ayetlerle bağdaştırabilir miyiz? Bu,
0: tabii tabii ayetleri okuyabilirsiniz. Söylediğiniz
1: gibi, sizin de buyurduğunuz gibi iyiliklerle, güzel bir aileyle olmuyor. Bakın Rab ne diyor? Petrus bu konuda ne diyor biliyorsunuz? İkinci bölümde diyor ki, bir zamanlar diyor, bir zamanlar sizler hepiniz, hepimiz. Yani bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Gerçekten günah yapan bir insan ölüdür. Bu dünyanın gidişatına göre, gidişine göre ve havadaki hükümranlığın, şeytanın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlardaki şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Kötülük ruhu uymaktaydınız. O kötülük ruhu bizi yönlendiriyordu. Anlamıyorduk. Birçok insan böyledir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tuttuklarına göre yaşıyorduk. İstediğimiz benliğimiz ne isterse yapardı, günah falan. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ne kadar acıklı bir şey. Ama bak, amayı çok severim ama fakat merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Vay. Görüyor musun? Lütuftur. Bu evet. Bir armağandır, bu bir hediyedir. Ama yüreğini vermen lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih'e imanla aslında hem şimdiki yaşamımız, dünyadaki yaşamımız değişir. Hem de kesinlikle öldükten sonra Tanrı'yla birlikte olacağımızı biliriz.
1: Amin. Doğru.
0: Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum sizlere Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca dinlediğiniz konularla alakalı eğer sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.